ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz seni. Viyana FM.

0: her gün tatilde.
1: Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

0: Beyler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi.
1: Ali Süzen yayında. Viyana
0: Efendi.

kalmasın. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun.

Serin ve yağışlı bir Viyana sabahına uyandık. Hafta sonu yağışlı geçecek. Birkaç gündür de yağışlıydı. Bereket yağıyor, bereket. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Kalbimizden geçen, dilimizden dökülen ve bizler için hayırlı olan bütün dualarımız kabul olsun inşallah. Güp güzel, mus mutlu, bes bereketli, süp süper, hap hayırlı, kop kolay, müs mükemmel bir günümüz ve hafta sonumuz olsun.

bu hafta sonu kermes düzenleyenlerin, kermeslerde görev alanların Allah yardımcısı olsun. Tabii gezme planları yapanların da birçoğunun planı alt üst oldu. Su olmadan hiçbir şey olmuyor. O yüzden yağmur berekettir, yağsın. Çoğu yerde yağmur yağmıyor diye insanlar dualara çıkıyorlar, farklı şeyler yapıyorlar. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeden, su olmadan hiçbir şey olmuyor.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Adse Centrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28 numarada hizmet veriyor. Bovul Kebap Parndorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle kebap severlere hizmet vermekte. Ayrıca Sıla yolundaki en güvenli durak. Kun Kargo Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme. İthalat ihracat işlerinde çözüm ortağınız. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Gürbey Restorant 10. Viyana'da Quellenstrasse 100 numarada her gün 7 çeşit çorba, sulu yemekler. Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleri Gürbey Restorant'ta sizleri bekliyor. Quellenstrasse 100. Kaliteyi uygun fiyat almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazaları Viyana'da 2 şubesiyle hizmetinizde. Animo Eczanesi Wallensteinstrasse 61 20. Viyana. Tüm reçeteli ilaçlarınızı temin edebileceğiniz gibi gıda takviyeleri var. Reçetesiz satılıyor biliyorsunuz. Viyana FM'den geldiğinizi söylerseniz %10 indirim alıyorsunuz Animo Eczanesi'nde. Herhalde Avusturya'da bir ilktir bu da. Bizleri ilk kez dinleyenler, radyosunu yeni açanlar, Viyana FM numarasını henüz kaydetmeyenler için bir hatırlatma yapalım. Artı 43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp numarası. Artı 43 660 130 19 79 mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Birazdan hepsini tek tek okuyacağım. Monitörler önümde açık, görüyorum ben mesajlarınızı. Tabii bugün okullar kapalı. Haliyle veliler için, ebeveynler için de iyi bir fırsat. Uyumak için iyi bir fırsat. Biz sabahın erken saatinde kalktık, işimizin başındayız. Çalışan arkadaşlar yine işlerinin başındalar. Bazılarımız tatile çıktı. Dün bayramdı. Christi Himmelfahrt. Dün bayramdı haliyle. Bugün de Fenstag diyorlar. Avusturya'da yaşayanlar, Almanya'da yaşayanlar bilirler. Böyle aradaki bir günde bayrama bağlayınca uzun bir hafta sonu olmuş oluyor. 4 günlük uzun bir tatil oluyor. Tatilde olanlara da iyi tatiller diliyoruz.

Burak günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Ahmet günaydınlar, ilk kez yazıyor bize, güzel bir gün, hayırlı cumalar diliyorum. Emrah günaydın kardeşim, kıymetli abim, hayırlı cumalar, mutlu hafta sonları dilerim diyor. Eyvallah Emrah'ım, günün güzel olsun, işin gücün rast gelsin inşallah. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar diliyorum. Her şeyin hayırlısını nasip et Allah'ım. Ölümün, ömrün, rızkın, evladın, işin ve eşin. Amin. Ergin günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Hemen 5 tane mesajımızı ayıralım. 2, 4, 5 sonrasında devam edelim. Cansu günaydın. Ali abi yayınlar kolay gelsin. Tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Hayırlı cumalar diyor. Sağ olasın. Güp güzel. Musmutlu bir günün olsun Cansu. Yıldız Hanım günaydınlar. Harika bir gün olsun herkese. İyi yayınlar dilerim diyor. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Raşit günaydın. İyi yayınlar. Hayırlı cumalar diliyorum herkese. Mübarek fenste tak dedik diyor. İş olmaz dedik ama diyor durduğumuz yok diyor. Hadi bakalım kolay gelsin Raşit. İşin gücün rast gelsin. Feriyan Hanım günaydınlar, iyi yayınlar, hayırlı cumalar dilerim diyor. Çok teşekkür ediyorum. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Mehmet günaydınlar kardeşim, Mehmet Yıldırım. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar olsun abi diyor. Eyvallah Mehmet'im, işin gücün rast gelsin. Bu güzel günde tüm dualarında kabul olsun. Easy Minimak 12. Viyana. İlker günaydınlar İlker. Ali Bey selamlar, iyi yayınlar. Yaz gelmeyecek galiba, hayırlı cumalar diyor. Vallahi sorma İlker ya. Havalar böyle bir hafta 10 gün iyi gitti. Oh dedik ya, bu sene yaz erken geldi. Güzel, havalar iyi gidiyor. Abi birden 10 gün 15 gün komple yağmur, kapalı bir hava. Avusturya, klasik Avusturya havası. İlker kolay gelsin. Günün ve hafta sonun güzel olsun kardeşim inşallah. İlker'i de YouTube'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar bu arada. Viyana'dan farklı yerlerden farklı videoları var, güzel videoları var. YouTube kullananlar mutlaka takibe alsınlar, abone olsunlar. Zehra Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar, güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Tülay Hanım günaydınlar. Musmutlu sabahlar, hayırlı nurlu cumalarımız olsun inşallah. Keyifli yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz 21. Viyana'dan Tülay Hanım'a. İbrahim günaydın. İbrahim Kıvrak, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Aleyküm selam Bayram Yıldırım, hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar Almanya'dan diyor. Wuppertal'den prensesim Lara, paşam Rıza ve onların imalatçısı sevgili eşim Martina'dan selamlar, hayırlı cumalar. Bayram güldürdün beni ya, Allah da senin güldürsün. Onların imalatçısı. Rıza Paşa. Prenses Lara, Martina, Guten Morgen, günaydınlar. İyi gezmeler, iyi tatiller diliyorum. Adamlar Uban'ı havadan götürüyorlar diyor. Sorma, çok güzel olmuş. Almanlar yapıyor bu işi ya. İbrahim günaydın. İbrahim Polat, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum kardeşim. Aleyküm selam Onur, günaydın herkese, hayırlı cumalar, güp güzel bir gün diliyorum abim diyor. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin, kolaylıklar diliyorum ben de sana. Günaydın, biz okul yolundayız, bize tatil yok, Uğur Bey de yanımda, keyifli bir yayın diliyoruz diyor. Elit Tülay geldi, günaydınlar, hayırlı cumalar, hacım sana da günaydın. Okul yolu mu? Ya bugün okul var mı? Ben okul yok diye söyledim ama. Tabi okula giden çocuğumuz olmadığı için bilemiyoruz. Bizimkiler büyüdü. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, bol bereketli günler herkese. Oo Mahmut, Mahmut Akçagöz, güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Kolaylıklar diliyorum. Medine, Guten Morgen, günaydın herkese, musmutlu bir gün diliyorum, hayırlı cumalar diyor. Eyvallah, sağ olasın, senin de günün güzel olsun. Kolaylıklar diliyorum. Bugün var mı dağıtım Medine? İsmail Koçer günaydınlar kardeşim. Ali Baba hayırlı sabahlar, hayırlı cumalarımız olsun inşallah, sesindeyiz diyor. Eyvallah İsmail, işin gücün rast gelsin. Kolaylıklar diliyorum kardeşim. Kemal müdürüm geldi. Hayırlı cumalar Ali, çarşamba tam birinci olacaktım ki yoktun diye.
Ya sorma. Salı günü gece fark ettim. Çarşamba günü önemli bir randevu vardı, termin vardı. Sabah tam da erken saatte. Tabii randevu önemli olunca haliyle erteleme şansımız yok. Kemal Müdürüm güzel, musmutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Firma Foronius. Kimler Foronius'tan bizleri dinliyor? İlker eyvallah kardeşim. Günün güzel olsun. Arkadaşlar bugün de çok güzel konularımız var yine. Birbirinden güzel, birbirinden özel. Kemal günaydınlar. Abim iyi yayınlar, hayırlı cumalar tüm Viyana FM ailesine güzel, bereketli, hayırlı günler diliyorum. İyi ki varsın abimde. Eyvallah Kemal'im. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Cem günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar abi. Yağmurlu bir Erzincan gününden kocaman selamlar. Allah'ın izniyle yarın İstanbul'dayım abi diyor. Güzel bir hafta sonu geçirmemiz dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Cem eyvallah kardeşim. İyi tatillerin olsun. Valla Cem pek bir şey kaçırmadın. Erzincan yağmurlu, Viyana yağmurlu biliyorsun. Erzincan'a da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Cem kardeşimize de iyi tatiller diliyoruz. Yeni başlıyoruz abi inşallah diyor. Hadi inşallah, hadi bakalım. Günaydın patron, günaydın Viyana FM'ciler. Cumamız kutlu, dualarımız kabul olsun. Herkese güzel bir gün dilerim diyor. Şerife müdüremiz geldi, hoş geldi. Güzel, musmutlu bir günü olsun. Günaydın herkese, hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Allah'ın herkesi, Allah'ım diyor, herkesin işini, gücünü rast getirsin. Eyvallah Serkan, hoş geldin. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Serkan nerelerdesin, bayağıdır yoksun ya.

0: Günaydın Ali abi.
1: Vay Rıza Paşa, Lara Prenses. Günaydınlar gençler. Emine abla günaydınlar. Emine Altıntaş hayırlı bereketli cumalar diliyor. Teşekkür ediyorum abla, hoş geldin. İşin gücün rast gelsin. Nesrin Hanım günaydınlar. Ali Bey radyomuza hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk efendim. Bir gün kaytardık mecburiyetten, bir günde tatildi. Tabii radyonun sahipleri sizlersiniz. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun Nesrin Hanım. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar Ali. Yağmurlu bir Linz sabahından selamlar, saygılar tüm VNFM ekibine ve dinleyenlere. Eyvallah Hasan abi, hoş geldin. Hasan abi yine yükseklerde. Ben diyeyim 50, siz deyin 70 metre. Kranın üstünde dinliyor bizi. Yani vinç. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Hasan abi. Şimdi bugünün şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Raşit de biraz önce yazdı. Yayının başında ben de söyledim. Bugün fenst atak. Yani devlet dairelerinde çalışanlar, büyük şirketlerde çalışanlar, özel sektörün bazı kesimleri. Çocuğu okula gitmeyenler bugün bu saatlerde ayakta olmazlar. Yatarlar, dinlenirler. O yüzden bugün yayın çok kalabalık olmaz. Sakin olur. Rahat olur. Çarşamba günü geldim. Patron radyocu görevinin başında değildi. Bu işe el atlıyor. Tamam Şerife müdürem. Sen hemen söyle böyle. Kim işini eksik yapıyorsa hemen gereken cezayı verelim. Hiç sıkıntı yok. Hallederiz. O iş bende. Ne demek yayında yok ya? Ne demek yok? Serkan yoğun çalışıyormuş. Abi diyor dinliyorum ara ara ama diyor her zaman yazamıyorum. Fırsat buldukça diyor. Canın sağ olsun be Serkan. Gönüller bir olsun kardeşim. Sen vakit oldukça aç. Dinleyebilirsen dinle. Dinleyemezsen yapacak bir şey yok. Mesaj atamasan da önemli değil. Zaten her dinleyen mesaj atsa var ya, ooo. Dinleyenlerin belki yüzde biri mesaj atıyor, o derece. Geceye, zaten hazırım ben her şeye. Çakır keyif yürekler, sonsuz istekler. Saadettin günaydın, selam reis. Yıldızlar ne oldu bizim diyor. Yıkalım gel seninle. Hayırlı cumalar. Valla reis şimdi şöyle yani arada sırada yazınca yıldız vermiyorsun. Yıldız alman için be abi çalışman lazım. Performans yüksek olması lazım. Tüm yayınlarda böyle bir mesajını görmemiz lazım. İsmini bir duymamız lazım. Yıldız dağıtıyoruz yoksa bonkörüm yani yıldız konusunda. Bu akşam benimlesin hayatta bırakmam. Kısmetse yolculuk Hollanda diyor. Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht. İsteği olan yazabilir. Vay be. Bayram izi iyi geziyorsun. Hadi bakalım. Hayırlı tatiller kardeşim. Kahvaltı yapıyorlarmış şu an. Hadi afiyet olsun. Mahlzeit. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Mutlu, huzurlu cuma ve hafta sonu diliyorum. Ben çalışmıyorum ama ayaktayım. Bir alkış bana gelsin diyor Bedia. Çalışmıyorum ama ayaktayım. Hadi bakalım alkışı gönderdik Bedia'ya. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Zaten hazırım ben her şeye. Şimdi belli bir saate alışınca insan ister istemez o saatte kalkıyor, fazla uyuyamıyor. Yasakları yıkalım gel seninle. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalarımız olsun. Sen de tam patronsun. Canın sıkıldıkça kendini yorgun hissettiğinde yayına bile gelmiyorsun diyor Haydar. Haydar'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar kardeşim. İşte patronluk böyle bir şey ya. Vallahi istersen geliyorsun, istersen gelmiyorsun. Oh mis, kom keyfim kom. Tıpkı sen Haydar, tıpkı. Gonca Hanım günaydınlar. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diliyor. Gonca Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyoruz. Sado Reis, bekliyoruz seni sık sık buralara bak.

0: Birazdan top 5'e bakacağız. Önce bir yol durumuna bir bakalım. Yollar boştur büyük ihtimalle ama olsun. Bir bakalım.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız. Çünkü EasyTrack var. Aracınıza takılan bir küçük bir cihaz var. Montajı 3-5 dakika anca sürüyor. Hemen takılıyor çok basit bir şekilde. Aracınızı her yerde 7/24 yılın 365 günü takip edebiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. Hem firma müşterilerine hem de özel şahıslara farklı kampanyalar var. Özel şahıslar için kampanya çok iyi. Vallahi 300 euro ödüyorsunuz. Cihaz içinde montaj hepsi dahil, uygulama dahil. 300 euro ödüyorsunuz, aracınızı her yerde takip edebiliyorsunuz. Kaç kilometre hızla gitti, nereden gitti, nerede durdu, nerede hareket etti. Her şeyi görebiliyorsunuz. A'dan Z'ye.

Viyana trafiği bomboş, çok rahat. Her yer açık. Bir tek Donau Kanal'da, Erdberg taraflarında kazadan dolayı hafif bir yoğunluk var.

Stadionbrücke'nin olduğu bölümde trafik kazası olmuş. Kaza nedeniyle o yolda bir yoğunluk var. Bilginiz olsun. Otobana doğru bir yoğunluk var. Geri kalan yerler neredeyse normal. Yani trafik diye bir şey yok. Bakıyorum şöyle, ne olur ne olmaz bir kontrol ederim yine de. Süt Ostan Gent'e açık. A4 havaalanı yolu açık. S1 her iki yönde açık. A2 açık. A3 açık. Her yer açık. Hiçbir yerde sıkıntı yok. A22 açık. Çıkın çıkın, yola çıkın. Rahatlıkla araba sürebilirsiniz.

0: Tabii alıştınız her gün aynı yolda trafik haberlerine. Bugün biraz tuhaf gelmiş olabilir ama keşke trafik her gün böyle olsa, her gün bu kadar açık olsa, istediğimiz yere rahat rahat gidebilsek diyeceğim ama maalesef mümkün değil. Pazar günü dönüş trafiği başlayacak gene, malum gidenler geri dönüyor. Yine gün içerisinde de yoğunluk olacaktır ama tabii geçmiş günler oranla daha sakin bir Viyana trafiği bizleri bekliyor. Aman kimse kaza yapmasın. Kaza yaparsa durum değişir. Yolunuz açık olsun her daim.
1: Easy Track araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Top 5 listemize bakalım bugün. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Suat var. Günaydın, hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah Suat, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Top 5 listemizin 4 numarasında Gökhan var. Oo Gökhan. Abim günaydın, hayırlı bereketli cumalar olsun cümleten. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Çarşamba günü Dündar'la telefonlaşırken Gökhan da yanındaydı. Dedim Gökhan neredesin sen ya? Gökhan yoğun çalışıyor. İşi gücü rast gelsin inşallah. 3 numarada Tamer var. Günaydınlar. Herkese hayırlı cumalar. Hoş geldin. Sesindeyiz abi diyor. Kolay gelsin. Eyvallah Tamer. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. 2 numarada Rıza var. Cümleten selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Rıza. Hayırlı cumalar, saygılar. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Bir numarada bugün Aziz Başkan var. Aziz Başkan, tebrikler Aziz Başkan. Hayırlı cumalar kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Ve mansiyon ödülümüz var bugün. Mansiyon ödülümüzü de Murat Erdatlı'ya verdik. 6.59'da düşmüş mesajı telefonumuza. Mansiyon ödülünü kazandı. Böyle kıl payı birinciliği kaybeden olur ya, ona mansiyon verilir. Mansiyon da Murat abinin tabii canım. Murat Erdatlı, Guten Morgen. Herkese günaydınlar, hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah abi. İbrahim günaydın. Hayırlı cumalar Ali abi, saygılar diyor. Eyvallah İbo, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Cihat günaydınlar kardeşim. Hayırlı cumalar, bereketli yayınlar abi diyor. Eyvallah Cihat'ım, güzel bir günün olsun. Beytullah günaydınlar kardeşim. Aynen Ali abi diyor. Ayda yılda bir uğruyor, yıldız istiyor. Bu kadar dinleyici neden diyor 6.45'te radyo açıp başında bekliyor. Burayı yıldız fabrikası mı zannediyorlar diyor. Keyifli yayınlar diliyor. Eyvallah Beytullah. Süpersin kardeşim. Sabah sabah güldürdün bizi. Muhteşem. Güpgüzel, musmutlu bir hafta sonun olsun Beytullah. Oo, Selma müdüremiz de bugün burada. Selma Hanım günaydınlar. İyi yayınlar diliyorum Ali Bey diyor. Hoş geldin Salzburg müdüremiz Selma Hanım. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Osman günaydınlar, hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah Osman, güzel bir günün olsun senin de. Abi diyor, Sada nasıl olmuş, ameliyat olmuştu diyor. Sado iyi maşallah ya. Dinleniyor Sado ama o Sado bu Sado değil. Bu Sado başka Sado. Süleyman günaydın, Süleyman Baş. Abi günaydın, hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar. Eyvallah Süleyman'ım. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Süleyman, bugün işimiz çok. Fil Arbeit. Günaydın patron. Hayırlı cumalar olsun. O Ispartalı Ayşe geldi. Gude Morgen. Hollanda. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Ispartalı Ayşe. Raş diyor ki abi diyor hafta içi her gün sabah diyor 5'te açıyorum Viyana FM'i saat 23'e kadar açık dinliyorum. Performans bu olması lazım diye düşünüyorum diyor yıldız almak için. Yani bu performans bir yıldız değil, iki yıldız değil, üç yıldız değil, dört yıldız değil. 4,5 yıldızı hak ediyor Raşit. Raşit benden bile çok dinliyor radyoyu. Leyla Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar. Ali Bey iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldin, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Leyla Hanım da erkenci bugün. Ameleliğe devam Ali abi diyor. Bu nasıl iş diyor ya. Selbst und ständig. Normal yani Rıza. Sana kim dedi selbst ständig yap diye. Çok ilginç bir konumuz var. Bakalım siz nasıl düşünüyorsunuz? Nihat'ım aleyküm selam kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar Ali abi. Oo. Hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Nihat. İşin gücün rast gelsin. Nihat bugün neredeyiz? Dükkanda mıyız? Okulda mıyız? Ders mi veriyoruz? Üniversiteye mi gidiyoruz? Maşallah Nihat'ım çok yoğun ya. Kalbim sana doğru senin için deli gibi atıyor ya. Beni bir koynuna alıversen ne olur ya. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya çıktı olay. Evlenmek üzere olan bir çift düğün alışverişinin ardından damattan gelen bir mesaj.

Ay. Nihat'ım diyor ki bugün kendime izin verdim diyor ya. Kızlar okula bekliyorum. Leyla ve Yaren, guten morgen kızlar. Güzel bir gününüz olsun. Bugün okul mu var ya? Cuma'yı nerede kılacağım? Cuma'yı büyük ihtimalle 22. bir yanda Türk Federasyonu'nda kılarım gibime geliyor bugün. Bugün bu taraflardayım Nihat. 21-22'deyim. Büroda işler var, onları halledeceğim. Büyük ihtimalle Türk Federasyonu'nda olurum ya. 21'de de kermes var. Atip 21'de. Bugün orada yer bulmak da zor olur. Bir bakalım, telefonlaşalım. Günaydın başkan, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Nedim Soylu, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Nihat'ım iyi yapmışsın ya. Arada böyle kendine fry ver. Ispartalı Ayşe de diyor ki sabah 7'den gece 24'e kadar açık bende Viyana FM diyor. Maşallah Ispartalı Ayşe, süpersin. Zaten her yayında var Ispartalı Ayşe. Akif patronun, müdürümüzün yayında. Patron da var, müdür de var. Özlem abla da var, İbo da var. Melih'in yayında dinliyor musun bilmiyorum, denk geldin mi? Bir bakmam lazım. Aziz Başkan tebrikler diyor. Onur Aziz Başkan'ı da tebrik ediyor. Günün birincisi. Aziz Başkan ne istiyorsun? Damat %1 milyon haklı diyor Tamer. Eyvallah. Gelinin en güzel günü için aldığı ayakkabıya laf eden damattan hayır gelmez diyor Leyla Hanım. Oo, farklı bir düşünce. Feministlik başladı. Çalışıyorum Ali Bey diyor. İzin alamadım bugün. Hadi bakalım. Allah kolaylık versin. Ya herkes izin alırsa kim çalışacak Leyla Hanım? Damat paçayı erken kurtarmış. Eyvallah Murat abi. Ferhat 54, günaydınlar kardeşim, hayırlı cumalar. Eyvallah, güpgüzel, musmutlu bir gün de olsun Ferhat. Damat haklı diyor. Evet, damat bence de haklı. Kemal müdürüm de diyor ki ilerisini düşünen damatmış diyor. Eyvallah. O abla, Fatma abla. Yengem geldi ya. Kardeşim iyi yayınlar, hayırlı cumalar, biz de dinliyoruz. Çevremizdekileri de bağımlı yaptık diyor. Sağ olasın abla, Allah razı olsun. İstanbul Ömer'le Fatma ablam geldi. Ali abime de sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir gününüz olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Herkes dinlediğiyle kalmasın, bir de dinletsin etrafındakilere. Bazı okullar açıkmış. Kısmen. Bazıları kapalıymış. Aferin damada diyor. Geçinemeyeceklerini anlayıp topuklamış. Çok iyi yapmış. Her şeyi abartmadan yapmak lazım diyor Nesrin Hanım. Eyvallah. Bence tabii bu olayın bir öncesi falan da vardır. Yani sadece olay topuklu ayakkabı değildir orada. Damat haklı diyor. En doğrusunu yapmış. Olmayacak duaya amin denmez. Kadın adamı rezil de eder vezir de. Nasrettin Hoca hesabı diyor. Testi kırılmadan dövmüş çocuğu. Eyvallah Emrah. Değil mi? Tedbiri erken almış. Belli olur mu? Bak mesajın tamamını okuyayım, tamam mı? Damadın gönderdiği mesajın tamamını okuyacağım şimdi. Orada 4000 liralık da topuklu ayakkabı vardı ama sen gittin sırf adı gelin ayakkabısı diye 30.000 liralık ayakkabıyı seçtin aldın. Sen şaka mısın kızım? Ben seninle nasıl ev geçindireceğim? Bir kere gelin olacağım deyip...

elde avuçta bir şey bırakmadın. Bu iş burada biter. Hadi eyvallah, kendine iyi bak. Nişanda taktığımız zinetleri de geri gönder. Ayakkabılar senin olsun. Mesaj bu. Yani ayakkabılar senin olsun, zinet eşyalarını gönder diyor. Damat ön görüşlüymüş ya da tecrübeli diyelim diyor Bayram. Siz ne diyorsunuz ya? Babasının evinde göremediğini kocasının evinde mi görmek istiyor? Ama diyor bilmediği şey sonrası geçim sıkıntısı, borç. Sonra kim suçlu? Adam. Maymun gözünü açtı artık diyor. Eyvallah Rıza. Yok Ali Bey diyor, gönüllü almadım izni. İş yerinde dinliyorum çünkü evdeki iş daha zor. He ya, bir de öyle bir şey var. Kadınların evdeki işleri daha fazla vallahi. Çamaşırdır, bulaşıktır, temizliktir, bitmiyor. Bitmez. İzin alacağımı işte çalışırım diyor ya Leyla Hanım, mantıklı. Bu arada eşim Mehmet'e de bağımlılık yaptı diyor. Bizim evde hep Viyana FM açık. Eyvallah Ispartalı Ayşe. Mehmet kardeşimize de buradan sevgiler, selamlar olsun. Tabii ki Melih'te de varım. Ekranı yukarı kaydır, görürsün diyor. Tamam, öyle yapayım ben. Türkiye şartlarında biraz fazla fiyat abi diyor. Ama diyor gelinin en mutlu günü, ona bir şey diyemem. Bir ortak yol bulunurdu aslında. Onlarda sevgi biraz azmış. Mani arıyorlar ayrılmak için diyor. Suat'ın düşüncesi bu da. Bahanesi olmuş diyor yani. Yani şimdi şöyle, hayatında keskin kararlar alan bunun faydasını da görebilir, zararını da görebilir. Şimdi bu durumda bence damadın yaptığı doğru. Bunun öncesi de var çünkü. Mesajdan ben onu anladım. Çünkü diyor ki yeter artık diyor, yani buraya kadar diyor, hep diyor sürekli bir şeyler istedin. En son diyor aynı ayakkabı diyor 4000 liraya varken sen gittin sırf diyor gelin ayakkabısı diye 30.000 liralığı aldın diyor. Bak aynı ayakkabıdan varmış zaten benzeri. Orada 4000 liralık da vardı diyor ama sen gittin sırf adı gelin ayakkabısı diyor. Aynısını diyor 30.000 liraya aldın diyor. Onu seçtin, şaka mısın sen diyor ya.

Çiftlerin eğitim ve görgü seviyesi arttıkça düğün masrafları azalır. İsimsiz okumamız istenmiş. Evet, eğitim ve görgü seviyesi arttıkça düğün masrafları azalır. Güzel. Babasının evinde 30 bin liralık ayakkabı mı giyiyormuştu? Mantıklı insan 30 bin vermez ayakkabıya. Bu nedir ya diyor. Evet diyor, kadın ömründe bir kez evleniyor. Adam da diyor bir o kadar çok sayı saymış ki nasıl okuyayım ben bunu şimdi ya. Evet diyor, kadın hayatında bir kere evleniyor. Her şeyi isteyebilir. Adam da diyor 5 milyon 300 bilmem kaç bin. Ya damat da ilk kez evleniyor canım. Hadi iki olsun. İnanamadım ben duyduğumda, beni terk ettiğini, sende hiç vicdan yok canım. Damadın hatalı olduğu yer var. O da daha önceden bunu görüp buraya kadar getirmemesi gerekiyordu düğünü diyor. Eyvallah. Ben bu yorumu bardağa taşıran son hamle diye okudum diyor. Yorumladım diyor. Evet. Bardağa taşıran son hareket olmuş bence. Daha öncesi de var çünkü. Ben de aynı düşünüyorum.

30 bin liralık ayakkabı olmazsa düğün olmuyor mu şimdi? Her şey para değil, istemek olabilir ama diyor. Her şeyinde diyor bir sınırı var diyor. Ayağını yorganına göre uzatmak lazım diyor. Eyvallah.

El alem örgütü için düğün yapanlar bir kere gelin oluyorum lafını çok seviyor ama diyor. Hepsi diyor gereksiz şeyler diyor ya. Evlenip hayatını paylaşacağın adamı çökertmek kime yarar ki? Evlilik ticari işletme değil. Bu nedir diyor ya, aynen. El alem ne der diye yapılan düğünlerden bir tanesi. Oo, Sadi Karaca günaydınlar. Bat İş Yıl'dan selamlar, günaydınlar. Eyvallah, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Murat abi, Murat Erdatlı çalışıyor Bat İş Yıl'da. Sadi'yi de kazandırdı. Yaş kaç? Hemen yaşı soralım. Telaffuzda kusur etmeyelim. Abi diyor, bu olayın içinde kesin kaynanası da vardır diyor. Bence de vardır. Kaynanasız olmaz. Kaynanasız düğün olmaz. Günaydın Ali abi, hayırlı sabahlar. Günaydın Viyana, kızlarım Simay ve Aylis. Simay, Aylis, Guten Morgen, fıstıklar, günaydınlar. Tayfun, neredesin sen ya? İyilikten, güzellikten, mutluluktan yana nasibimiz bol. Günümüz aydın, cumamız mübarek olsun. Eşime de selamlar, herkese mutlu hafta sonları diliyorum diyor. Eyvallah Tayfun. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Tayfun, valla bayağıdır yoktun ha, 15 gündür yoktun. Tutuyorum notunu, ceza yazacağım sana. Yoruldum, gücüm kalmadı. Hüseyin abi günaydın, hayırlı cumalar tüm Viyan FM dinleyicilerine. Eyvallah abi, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Hüseyin abi. Müsrifliğe gerek yok, düğün kurmak zaten zahmetli bir durum. O yüzden abartmaya da gerek yok diyor Şerife müdüremiz, eyvallah. Ya abi gözünü seveyim diyor, herkes böyle böyle diyor, zamanında kendimiz vermedik mi o paralar diyor. Yani iş işten geçtikten sonra şimdi yazmak hava civa diyor. Ben damadı haklı falan bulmuyorum. Bir yola baş koyduysan adam gibi yapacaksın o işi. Kıvırtmayacaksın diyor işte. Ooo Raşit sert. Abi sorum şu diyor. Bir kere gelin oluyor diyen kişiler bu olayda damadın annesi olsa yine aynısını derler mi diyor. Bence demezler. Damat tarafı olduğu zaman kimse bir kere gelin oluyor demez. Ama kız tarafıysan bir kere gelin oluyor kızım derler. Çünkü empati yapmayı bilmiyoruz toplum olarak. Yaklaşık 600 euro yapıyor. Değil, ben onlarca arkadaşım bu parayı ayakkabıya yatırmamışım diyor ya. Bu kafayla ömrümde bir kere değil hiç evlenemez. Ya 50 kere evlenir, yürümez çünkü diyor. Erkek veya kadın fark etmez bu zihniyet için. Eyvallah. İlker doğru söylüyorsun. Görsel 45, pasaport diyor 53 diyor. Oo Sadi abi. Biz görsele göre hareket edelim ya. Geceleri de uyumuyorsun sen. 30 diyelim sana abi, düz hesap. Yuvarlayalım. Orada daha genç ve cahiller. Bilseler ki dünya malı dünyada kalıyor değil mi? Vallahi dünya malı dünyada kalıyor Nihal Hanım. Abim çok yoğundum diyor. Katılım yapmasam da arka planda hep dinledim seni. Çarşamba sen de yoktun ama diyor. Eyvallah. Çarşamba sorma Tayfun ya. Son dakika termin unutmuşum randevuyu. Gece aklıma geldi. Günaydın herkese. Hayırlı cumalar. İyi hafta sonları. İyi yayınlar. Ali Bey sevgiler selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Dilek Hanım hoş geldin. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Ya Ali Bey diyor ya, iki oğlum var, ikisi için diyor her şeyi yaparım diyor. Temizlerim, yıkarım, yemek yaparım, hiç sıkıntı yok diyor. Hadi bakalım. Biliyoruz canım, tüm anneler fedakardır. Onur da diyor ki ya Raşit bir git diyor ya. Nerede yemek, sen oradasın. Sen diyor 30 bin lira hayatta ayakkabıya vermezsin ama yemeğe verirsin diyor. Ya genel anlamda düğünler artık en gösterişlisi benimki olsun. Herkes benim düğünümü konuşsun. Kimsenin yapmadığını yapayım. Yani el alem örgütü ne der diye düğünler yapılıyor artık. Hani o kadar çok farklı şeyler düşünülüyor ki işte sosyal medyada da paylaşılıyor artık. En farklısı olsun, en iyisi olsun. O yüzden
bir kere evleniyoruz mantığıyla birlikte. Paralar saçılıyor. Ama sonrası hep hüsran. Yani düğün salonu işleten tanıdığınız varsa gidin onlarla bir konuşun. Ne demek istediğimi anlarsınız. Hikaye çok. Gerçekten çok. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Viyana'da, Viyana ve çevresinde yaşanan o kadar olaylar oluyor ki düğün salonunun kapısında biten, düğün günü düğün salonunun kapısında biten düğünler var. Takı yüzünden kavga çıkan düğünler var. Geçtiğimiz günlerde işlemiştik, bir konu vardı hatırlarsanız, yine Viyana'da yaşanan bir konu. İşte söz merasimi yapılacak. Ev küçük olduğu için kız tarafı diyor ki dışarıda bir yerde yapalım. Masrafları erkek tarafı ödesin diyor. Hani erkek tarafı demiş, biz kalabalık geleceğiz. Onu bile sosyal medyadan soruyor yani. Yeni heyecanlar bizimle hayat bulur tüm o anlar. Düşünün daha neler neler. Bayağı benim duyduğum var da şimdi burada anlatamayız. Sonuçta bunlar özel şeyler.

Seyfi abi günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir gün diliyorum abi. Erzincan'a sevgiler, selamlar. İşte diyor, beni tanımanız buradan belli. Ekmek derim ama derinde başka bir insanımdır diyor. Seviyorum sizleri. Vay. Kim yazdı bilmiyorum ama onu da seviyorum diyor. Aşit Onur yazdı, Onur. Üstüne ben de ekledim. Ya Haydar ya, Haydar ya.

Aziz diyor ki Onur'a diyor teşekkür ediyorum birinciliğimi kutladığı için. Abi diyor ortaya karışık bir şey çaldır diyor ya. Fark etmez dinleriz diyor Dankuş'un. Eyvallah Aziz. Seviliyorsun kardeşim. Güzel bir günün olsun. Her ikisi günaydınlar ve iyi hafta sonları diliyorum. Bartın İbo geldi. Hemşom geldi. Hoş geldi. Güp güzel musmutlu bir günün olsun İbo. Bartın İbo. Bartın 74. Biz 37 Kastamonu. Zaten insanoğlunun başına ne gelirse el alem ne der diye gelir. Bu genel anlamda böyle Ali Bey diyor. Dilek Hanım'ın mesajıydı. Murat abi de diyor ki Raşit'in kızı var şimdi konuşuyordu inşallah. 5 tane de oğlu olur sonra konuşur diyor. Görürüm ben onu diyor değil mi? Bir hafta içinde mi evlenmişler? Şimdiye kadar fark edememiş mi damat diyor. Hala el alem için düğün yapan oluyor mu? Cahil bir zihniyet diyor. Bu işte bence boşanma sebeplerinden biri. Başta harcıyorlar, israf ediyorlar. Sonucu düşünmeden bir de bunun ödemesi var. Cicim aylar oluyor. Sonra hüzün ayları. Aynen cicim ayları sonra hüzün aylarına dönüyor. Çünkü o şaşalı düğünleri yapmak için krediler çeken mi dersin, borç alanlar mı dersin. Her şey bitince, herkes evine geçince, kapı kapanınca borçlar başlıyor. Şimdi kıza da kredi çektirseler, damada da ya da elden borç alsalar da ikisi ödemesi gerekiyor. Bu sefer de sıkıntılar başlıyor.

Bu tür saçma sapan masraflar ve gösteriş yüzünden çocuklarımız evlenemez hale geldi maalesef diyor. Hem kız hem erkek fark etmiyor diyor. Doğru söylüyor valla. Gecenin karasında kaç gel, gel bul beni, sarsana bana, sarsana. 30 yıllık evli teyzelerin aldıkları bütün ayakkabıları toplasan 30 bin lira etmez diyor. Güzel.

Raşit diyor, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış. Vesvese verme oradan diyor. Şeytan seni diyor. Onur'un mesajı. Aziz Başkan'ı tebrik ederim. Abi Raşit'e sorabilir miyiz? Beni Instagram'dan takip ediyor muymuş diyor. Haydar'ın mesajı. Sokak sokak sal kendini izbedeyim. Of of of kaçsana bana. Kaçsana deli. Raşit takip ediyor musun Haydar'ı? Karasında kaç gel. Gel bul. Günaydın canlar, herkese mutlu sabahlar diliyorum, hayırlı cumalar. Düğün konuları açıldıysa o zaman bugün program bitmez. Allah'tan diyor sigortalıyım, iki kızım var diyor. Şerife küçük hoş geldin, gip güzel, mutlu bir günün olsun. Yani kızlarım bir kere evleniyor diye çok böyle abartılı şeyler isteme sakın Şerife küçük. Sen yapmazsın öyle ya. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. İyi damat adaylarıyla, damatlarla karşılaştırsın. Ya da iyi gelinlerle karşılaştırsın. Genel anlamda söyleyelim. Zararın neresinden dönülse kârdır. Son dakika iyi yapmış damat diyor. Evlilikte sanki sadece erkek evleniyor diyor. Kız tarafı kendini bluetooth zannediyor. Ya iki taraf da evleniyor. O kadar yüklenmenin ne anlamı var erkek tarafına diyor. Eyvallah. Dinimiz kolaylaştırın dedikçe diyor. Daha da zorlaştırıyoruz. Bu nedir arkadaş diyor ya. Adam haklı diyor ya. Ama diyor kız da diyor ziynetleri göndermesin diyor. O ne öyle diyor. Çocuk oyuncağı mı bu diyor. Al ver. Olmaz öyle diyor. Dört binlik ayakkabıya diyor 30.000 yazmışlardır diyor. Gelin de diyor sırf pahalı diye onu almıştır diyor. Bence de birebir aynısı. Aynı şeyi düşünüyorum. Burada bilmiyorum var mı da Türkiye'de damat tıraşı diye bir şey vardır. Normal tıraş bugünün şartlarında işte saç sakal yıkama kesme sallıyorum 1.000 liraysa. Damat tıraşı olduğun zaman 10.000 lira istiyorlar. İşte gelin makyajı dediğin zaman normal 2.000 liraysa 20.000 lira istiyorlar. Niye abi ne farkı var gelin damat ödünce niye olunca niye fazla para ödüyorsun ki yani. Kaptıracak yer arıyorlar. Bir de böyle bir durum var. Çoktan geçtim o yollardan inanmam hadi yallah. Allara güllere yaldanma boş yere kendini kandırma. Çoktan bir kadın olarak damadı haklı buluyorum diyor.

Sadece düğün değil ki diyor. Evlenme teklifini şirket organizasyonuyla yapanlar, baby shower'lar, doğum günleri, her şey bir kere oluyor. Başkaları yapıyormuş, niye onunki daha iyi olsun falan. Bunlar diyor hep üçüncü dünya ülkesi manzaraları diyor. Harbi Avusturyalı olup da bu kadar şov yapan var mıdır? Ben hiç denk gelmedim. Ya da geleniniz var mı? Ya da Almanlarda bu kadar abartı var mı?

Yandım mı? Şimdi ben 3 oğlancıklarım var diyor. Abba, çok çalışmanız lazım Şerife. 3 tane oğlun varsa eyvah eyvah, yandın sen. Haydar Bey diyor, teşekkür ediyoruz, birinci oldum, çorbalar senden diyor Aziz Başkan. Ben de çorbalar ortak olur mu yayından sonra? Valla Bartın Nibo gidiyorum ya. Her sene bir haftada olsa mutlaka uğruyorum. Ev orada, mecbur uğrayacağız. Bir de sosyal medyada gösteri yapacağım diye yapıyorlar diyor. Gençler sonunu düşünmüyorlar. Aynen öyle Dilek Hanım. Şenol günaydın. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar kardeşim. Herkese bol bereketli bir gün diliyorum. Eyvallah Şenol. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Konu ne diyor ya? Patlatayım ortalığı. Valla... Şimdi sen öyle bir yorum yaparsın ki düz gidersin. Ya radyosunu yeni açanlar bir el kaldırsın, bir göreyim. Konudan haberim yok diyenleri bir göreyim. Ona göre tekrardan mesajı okuyayım, tamam mı? Kaldırın bakayım elleri. Kimlerin konudan haberi yok günün konusundan? Bu yağmurda benim askerler beni bekliyor. Yürüyüşe gideceğiz diyor. Oo Murat abi, bir de bekletiyorsun adamları. Abi çabuk ya. Çabuk çabuk çabuk. Vay, bugün kahvaltı arkadaşım diyor. Folyeci Ufuk. Vay anasını be. Vay vay Ufuk Bey ortamlarda. Afiyet olsun gençler. Yazdım bunu bir kenar. Haydar çorba borçlusun. Haydar Bey'i tanımıyorum diyor. Haydar Bey'i tanımıyormuş Raşit. Onur Bey şunu söyleyeyim, bana şeytan diyorsunuz ama diyor benden fazla vesvese veriyorsunuz diyor. Ali Bey diyor artık kaynana partileri de yapılıyor diyor. Yapma ya, kaynana partileri de varmış bak. Ali Bey burada da gelin ve damat saçına felaket fiyat istiyorlar. O zaman ne yapacak gelin ve damatlar abi? Gelin olduklarını ya da damat olduklarını söylemeyecekler kuaföre. Yani. Selma müdüremiz diyor ki Şerifem Allah yardımcın olsun diyor. 3 tane oğlan varsa vallahi Allah yardımcısı olsun. Vay Dündar geldi. Herkese günaydınlar. Günaydın Dündar. Arabada bir de abi adam cam fincanda kahve içiyor. Yok böyle bir şey ya. Şu keyfe şu lükse bakar mısın? Dündar herhalde bugün çalışmıyorsun. Ellaham. Günaydın kardeşim. Güzel bir günün olsun. Abi benim de 2 kızım var diyor. Benim kayınpeder babama şunu söyledi. Dünür düğünü sen yapıyorsun. Durumun nasıl, kaldırır mı? Nasıl durumun varsa ona göre düğün yap. Sonuçta ağır sorumluluk alıyorsun dedi. Ben de inşallah o gün gelsin aynısını söyleyeceğim. Şimdi diyor öyle düşünüyor diyor. Hadi bakalım inşallah öyle olur. Dilek Hanım günaydınlar. 23. Viyana güpgüzel musmutlu bir gün diliyorum. Uzun bir aradan sonra mesajını gördük. Seyf abi konuyu bilmiyormuş. Şenol bilmiyor. Birkaç kişi daha var. Tamam. Konuyu tekrardan hemen hızlıca hatırlatacağız. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yaşanan bir olay. Gelin 30 bin liralık ayakkabı aldı diye damat düğünü bitiriyor. Düğün alışverişinde 30 bin liralık ayakkabı istemiş gelin. Mesaj okuyorum. WhatsApp'tan mesaj atmış. Bu mesajla düğünü, ilişkiyi bitirmiş. Orada 4 bin liralık topuklu ayakkabı vardı ama sen gittin sırf adı gelin ayakkabısı diye 30 bin liralık ayakkabıyı seçtin ve aldın. Sen şaka mısın kızım? Ben seninle nasıl ev geçindireceğim? Bir kere gelin olacağım deyip el davuşta bir şey bırakmadın. Bu iş burada biter. Hadi eyvallah. Kendine iyi bak. Nişanda taktığımız ziynetleri de geri gönder. Ayakkabılar senin olsun. Mesaj bu. Bu paylaşımı da gelin sosyal medyadan yapmış. Seçtiğim gelin ayakkabısı yüzünden düğünüme bir hafta kala tek mesajla terk edildim. Paylaşımı yapmış gelin.
Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Oo, Yavuz geldi. Günaydın kardeşim. Reha'da Murat abi. Reha kumar masası kurmuş. Kumar oynatıyor diyor. Şu adama diyor bir anket yaptır da sigarayı bıraksın. Vallahi Murat abi gitti her yere renk atıyor ya. Sohbet var, muhabbet var, gır gır var. Masayı da kurmuş. Daha ne olsun ya Yavuz, her şey var. Sigarayı bırakacak, bırakacak. Bir 10 yıl sonra bırakacak. Zaten bizim bu yaptığımız düğün, doğum günleri vesaire organizasyonları bir Avusturyalı'ya anlatınca çok saçma buluyorlar diyor Nesrin Hanım, değil mi? Selma müdürem, ellerini vicdanına koy. Önemli olan gençlerin mutluluğu bak diyor. Hayırdır, siz dünür falan mı oluyorsunuz? Yani bilemedim şimdi. Benim en çok hayretler içinde kaldığım Türkiye'de hacı ve umreye gidecek olanlarda gitmeden gösteri ve eğlence artık ne oluyorsa diyor. Yapıyorlar, yok artık dediğim bir nokta diyor. Vallahi doğru söylüyorsun ha Dilek Hanım, bir de öyle bir şey çıktı. Yani umreye gidecekler, hacıya gidecekler falan, onun da bir eğlencesini bulmuşlar ya. Ben de denk gelmiştim, normal değil. Yani bir ibadet yapıyorsun abi, ibadeti şova, gösteriye ve dinle hiç alakası olmayan bir yere getiriyorsun. Abnormal. Almanlar öyle diyor. Abnormal. Dündar çalışmadığı günde uyumuyor. Anlamadım gitti diyor. Ya erken kalkınca öyle oluyor be Gökhan. Sende de aynıdır muhtemelen. Ben de aynı. Yani çalışmasak da abi erkenden o saatte bir kalkıyoruz mutlaka. Dündar da mecbur kalktı. Şimdi yenge bugün alışverişe götürüyordur Dündar. Hadi kalk, işimiz var, alışverişimiz var tabii. Yasin diyor dün yenilince bugün urlop aldı. Yapma ya. Ya bu Yasin'in yenilmediği bir gün var mı Dündar? Arada bir iki oyun kazansın yani. Bak hep yenersen bir daha kahveye gelmez vallahi. En güzeli aile arası, yakın akrabalar ile bir yemekle kutlama, düğüne harcayacağı parayı borçsuz, kedersiz tatile gider. Evin eksiği alınır diyor. Oğluma öyle yapacağım. En iyisini Almanlar yapıyor. Çok samimi. En yakınlarını çağırıyorlar. Takı toplayacağız diye. Sevdiğin, sevmediğin, herkes düğünde. Düşünsene, pistte oynayan, karşına itici bulduğun, sevmediğin biri göbek atıyor diyor ya. Vallahi değil mi? Oluyor, oluyor. Sevmiyorsun ama karşında göbek atıyor. Hayda. Tüm kamera kayıtlarında, videolarda o sevmediğin kişiyi görüyorsun. Ömür boyu önüne çıkıyor. Burada görmedim de diyor. Türkiye'de mevlitler de cafcaflı diyor. Sahneye çıkar şekilde ilahi söylemeler falan. Allah'ım akıl fikir versin. Amin. O yine abi iyiymiş diyor. Avrupacı olsaydı diyor, kızın babası bir de 10 bin euro başlık parası isterdi. Yok ya, başlık kalmadı da başlığın yerine farklı adetler oldu diyor. Damat kurtulmuş. Aynen, damat kurtulmuş. Gürcan abi, Guten Morgen. Kardeşim iyi yayınlar. Hayırlı cumalar. Eyvallah Gürcan abi. Hayırlı cumalar. Güzel bir günün olsun. Gevunt Odak. Gürcan abi bugün geç kalktın ya. Hayırdır sen? Fadime Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, güzel bir günün olsun. Ali Bey, seven biri bunu sorun yapmaz. Bu damat sonradan aynı şeyi yapar. Yani evliliği bitirir diyor. Vallahi Seyif abi, sonradan olacağına evlenmeden olmuş daha iyi olmuş yani. Ayakkabı son nokta olmuş artık, dayanamamış diyor. Ben de aynı yorum yaptım Nedim Soylu. O bahanesi olmuş çünkü daha önce de farklı şeyler olmuş mutlaka. Vay vay, Fatih Tor'da bugün hayırdır siz gençler ya. Vallahi hadi Haydar fix, Aziz Başkan fix, Coşkun abi fix. Bugün Ufuk da gelmiş, Fatih de gelmiş. Sabahın köründe çorbacılar toplanmış, çorbacılar. Damat haklı bence diyor. Her şeyi birlikte ve bütçeye göre yapmak lazım. Gerçi ben öyle yaptım ama yine olmadı diyor. Buna ne demeli?
Olmayınca olmuyor demek ki ya. Vallahi olmayınca olmuyor demek ki. İki ayda bir kazanıyor diyor. İki ayda bir çok az. Ayda en az bir kere kazandırmanız lazım. Yoksa korkutursunuz. Ben düğün istemiyorum. Nikah istiyorum diyor. Düğüne vereceğim parayı balayında yerim ya da altın alabilir yani diyor. Medine vallahi doğru söylüyorsun. Altına yatırım yapın ya. Ama hep sarı altın olmasın. Biraz da toprağın altına yatırım yapın. Öte tarafı da düşünün. Yazsın seni arada, anlaman yazısını. Şerife Küçük de diyor ki ya patron diyor ne isteğimiz olacak bizim damat tarafından diyor ya. Bana öyle geliyor ki diyor elinde sonunda düğünü ben yaparım ondan korkuyorum. Bu da iyiydi. Vallahi o da olabilir yani çok iyi niyetli olunca o da sıkıntı. Takıldım gözlerine, düşün... Bak erkek çocuğu olanlar da çakal ya. Haritada diyor birkaç yer belirledim. Demir atacağım oralara diyor. Vallahi komşum torununa yaptı. Bahçesinde nikah. Gayet sakin, mütevazi ve şıktı diyor. Avusturyalı mıydı komşun? Şerife müdüremiz. Bazı cahillerin maddiyatı iyi olduğu zaman böyle olur. Saçma sapan olaylar yapıyorlar. Sonra ayranı olmayanlar tatrafelliyle istiyor gezmeye gitmek diyor. Cehalet ve cahillik başka bir şey. Eyvallah Emrah. Aynen öyle. Eğitim seviyesi yükseldikçe bu olaylar yaşanmıyor. Bence zaten bitecekmiş ayakkabı bahane olmuş. Ayakkabı 30 bin olunca damat kendini çeyrek altın gibi hissetmiştir diye. Valla enayi gibi hissetmiş kendisini o yüzden. Korona döneminde evlenenler en şanslılar. Düğün yok, masraf yok, iki tarafta mecburi. Bir nikah tamam diyor. Doğru söylüyorsun Dilek Hanım. Wels'ten Dilek Hanım. Şu an iki tane Dilek Hanım var. Bir Viyana'dan, bir tane Wels'ten. Evlatlarımızı doğru yetiştirirsek doğru yolu seçme imkanları daha ağır basar. Kıymet bilmeyen bir toplum var. Daha fazla istek, daha fazla gösteriş getiriyor bu da diyor. Konu tam benlik, sesli mesaj yetmez. Sen beni canlı yayına bağla, çekil kenara diyor. Şu an içim kıpır kıpır. Vulkan gibiyim, patlayacağım vallahi diyor. Aba Şenol, aba. Vallahi Şenol'u var ya bir sesli yayına alsam ağlatır ortalığı. Allah evlenecek gençlerimizin yardımcısı olsun. İyi insanlarla karşılaştırsın Ali Bey diyor. Hayırlı cumalar. Eyvallah Fadime Hanım. Amin inşallah. Bu duaya amin denir. Var, her zerrede zaaflarım var. Abi 30 ayakkabı giyse gelin diyor. Benim en pahalı ayakkabım 50 eurodur. Kenara çekilirim diyor ya. Ya buradaki olay Gökhan ne biliyor musun? Yani 4000 liralık 5000 liralık ayakkabının üstüne gelin ayakkabısı yazıp 30 bin lira istiyorlar. Türkiye'de böyle bu işler. Biliyorlar çünkü insanların zaaf olduğunu. Düşünsene düğün alışverişine çıkıyorsun. Mahcup olmamak için gelin ne isterse alman lazım. Gelinler de böyle aç gözlü olduğu için bir kere evleneceğiz. Her şeyi yaptıralım falan. Hani hayatını birleştireceksin. Senin ailen olacak kişi ama öyle düşünmüyor başta. Aldıralım hepsini falan. En pahalısı neyse onu alıyorlar. Aslında o ayakkabının değeri de 4000 lira 5000 lira. Sırf gelin ayakkabısı olduğu için 30 bin liraya onu seçiyor. Tabii bu tür insanlar sıkıntılı insanlar. Hani o ayakkabının değeri 30 bin lira olur alırsın farklı bir şey ama ayakkabının değeri zaten 4000 lira. Sırf gelin ayakkabısı olduğu için. Diyorum ya damat tıraşı olacaksın oluyorsun ya da neyse gidiyorsun abi normal 1000 lira o tıraş 1000 lira yani ilerisi gerisi yok ama damat tıraşı olduğun zaman 10.000 lira. Niye lan? Aynı saç oğlum aynı jöleyi kullanıyorsun aynı makası kullanıyorsun aynı makinayı kullanıyorsun aynı spreyi sıkıyorsun aynı suyu harcıyorsun niye 10.000 lira? Ne özelliği var? Ya, yarım saatte keseceğine bir saat işte biraz böyle uğraşıyor. Olay o başka hiçbir şey yok. Kaptıracak ya.
Aynısı gelin tıraşı için de geçerli. Öyle olunca da haliyle durumlar farklı yere geliyor. Aynen Dündar, bizim Gökhan, Gökhan İnal. Şenol abi duman eder gençler diyor. Valla Şenol'a mikrofonu bir varsam ağlatır ortalığı. Damat akıllıymış, aman huzursuzluk çıkmasın diye susup ileride çoluklu çocuklu boşanmaktansa başta kestirip atmış diyor. Bence en mantıklısı. İrtibatta bile kalmıyorsun karşı tarafla diyor. Mantıklı. Şimdi çocuk olsa karşı tarafı sürekli görmen lazım bir de. Adaşım diyor, baktım ki diyor ibre seni gösteriyor. Kır düğünü yap, bahçeyi süsle, al sana kır düğünü. Acaba boynu daha mı uzun gösteriyor böyle olunca diye. Şerife'den Şerife'ye.

Benim düğünüm koronada oldu diyor Raşit. Valla göbek attık, halay çektik, gayet rahattık diyor. Herkes iğneliydi, test yapıp geldik diyor. Çok şükür kimse de hasta falan olmadı. Maskeli balo yaptık diyor resmen. Vay Raşit, bir ilki gerçekleştirdi. Maske.

0: çenem yoruldu mesajlar okurken.
1: Dayanamadım, dur bir kıza şöyle şey yapayım. Evlenecek gençlere seslenmek istiyorum valla. Siz evlenecek eşlerinizi seviyorsanız paraya sahip çıkacaksınız arkadaşlar. Yani yüklenmeyeceksiniz öyle. Yok ben onu istiyorum, bunu istiyorum. En ucuzunu al ki senin kalite değerin artsın. Ama sen öyle gidip de gösteriş için en pahalı şeyi seçersen kusura bakma da insanların gözünde şey olursun yani, neyse. Dayanamayırım şu anda var ya.
0: Şenol saydıracak da biliyor. Sıkıntı olacak, o yüzden saydıramıyor. Abi abartmak bizim işimiz. Yok gelin saçı, damat tıraşı, gelin ayakkabısı, askerlik eğlencesi, haç umre eğlencesi falan filan, israf etmek de üstümüze yok diyor. Aynen öyle Dündar. Gösteriş israftan ziyade. Ben damat tıraşında gittim, yakın arkadaşım evleniyor dedim. Normal fiyata tıraş oldum. Beyin diyor, bedava diyor. Eyvallah Emre. Damat tıraşında gittim, yakın arkadaşım evleniyor dedim diyor. İşi biliyorsun vallahi ya, çakal ya. Kız tarafı anlayış gösterirse erkek tarafı daha güzelini yapmaya çalışıyor. Biz de şu an bu şekilde ilerliyor ve kimse kırılmıyor. Allah'ım iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin inşallah Gürcan abi, amin. Abi düşünsene 4000 liralık ayakkabı var. Sırf gelin ayakkabısı yazıyor diye 30 bin liralığı istemiş gelin. Oradan düğün kopmuş yani.

Nihat. Valla Şenol neler neler söyleyecekti işte. Biz konuştuk Şenol'la, artık şey yapmıyor değil mi Şenol? İçinde tutuyor. Yoksa var ya, aba Şenol var ya. İçinden geçerdi. Radyoyu kapattırır ya. Emine abla günaydın. Hayırlı cumalar, güzel bir gün diliyorum herkese diyor. Sağ ol Emine abla, Emine Erdatlı gibi güzel, musmutlu bir günün olsun. Aleyküm selam Mehmet Eren. Hayırlı cumalar abi. Eyvallah kardeşim. Güp güzel musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Koronada kuyumcular kapalı mıydı Raşit diyor. Şeytan işte diyor. Düğünü bile koronada yapmış. Çakal diyor ya. Bedavaya getirme için değil mi? Vay vay vay vay vay. Şunu da söyleyeyim. Sonra bir daha yazmayacağım, dinleyeceğim diyor. Hadi bakalım. Bunu bir zahmet sesli okur musun Ali abi diyor. Okuyalım bakayım. Damat tarafı da oğlunu biri yetiştirsin diye değil de veya oğlu evlenmeye müsait değilse elin kızının günahına girmesin diyor. Eyvallah. Damat tarafı oğlunu yetiştirsin diyor. Gelin yetiştirecek diye evermesin diyor. Evlenmeye müsait değilse evin kızının günahına girmesin diyor. Tekrarlamış olalım. Aynen, maalesef bizim toplumda bu da var. Ya evlensin de düzelir. Ya çocuk bozuk abi, her şey var. Sıkıntı, büyük sıkıntı. Ya everelim de düzelsin abi. Nasıl düzelecek evlenince? Ah ah, bizim toplumda maalesef.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Artset Centrum Simmering 11. Viyana'da Geiselberg Strasse 28 numarada hizmet veriyor. Bovul Kebap Pandorf'ta ve Floristov'ta 2 şubesiyle hizmet veriyor. Kun Kargo, uluslararası taşımacılık ve gümrükleme, ithalat ihracattaki çözüm ortağınız. Floria Events Dekorasyon, özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Floria süslüyor. Gürbey Restorant 10. Viyana'da Kuellenstrasse 100 numarada her gün 7 çeşit çorba, sulu yemekler, Türk mutfağının eşsiz lezzetleri Gürbey Restorant'ta sizleri bekliyor. Rota Home ve Rota Möbel mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi 10. Viyana'da ve 11. Viyana'da 2 şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Animo Eczanesi 20. Viyana'da Wallensteinstrasse 61 numarada. Reçeteli ilaçlar hariç bütün ürünlerde Viyana FM'den geldiğinizi söylerseniz %10 indirim alıyorsunuz Animo Eczanesi'nde. Tüm her şeyde. Murat abi diyor ki, Murat Erdatlı Emine doğru söylüyor diyor. Emine abla bir şey söylemedi ki Murat abi. Bir günaydın, hayırlı cumalar dedi. Bir şey demedi yani konuyla alakalı. Murat abi olayı çözmüş. Emine abla ne derse o. Ama şu an bir şey demedi yani. Kimisi gülüyor, kimisi ağlar, kimisi... Bu aralar şunu gözlemliyorum. Toplumumuzda kültür çürümesi var. Çok tehlikeli bir durum diyor. Eyvallah. Azdı azdıyor, azıyor. Dün bu şekilde gitti Yasin eve diyor. Yapma ya. Bir gün gelecek Yasin'in intikamını alacağım Dündar senden. Günaydın, selamlar dinleyen herkese, iyi yayınlar diliyorum diyor. Esin Hanım geldi, hoş geldi. Şenol'un kıymetli eşi. Türkiye'yi gezdi, dolaştı, geldi. Hoş geldi. Şenol hayırdır, niye kızdın ya? Ağzımı bantlayacağım şimdi diyor. Dayanamıyorum diyor ya. Siz de diyor. Şenol böyle konular açıldığında var ya, içi içini yiyor yemin ediyorum. Vallahi oluyor da her şey her yerde söylenmiyor Şenol. Merhabalar, hayırlı cumalar. Tüm Viyana FM dinleyenlerine Vest'ten selamlar. Herkesin günü güzel olsun Ali Bey. Foronius burada diyor. Kader Hanım hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı cumalar diliyoruz. Foronius. Kemal burada, Kader burada, Besima, Semra Hanım. Onlar sessiz dinliyorlar herhalde. Mehmet günaydın. 22. Viyana'dan Mehmet. Geç kaldın bugün Mehmet ya. Günaydın Ala abi, iyi yayınlar. Hayırlı cumalar. Allah Allah. Hangi telefon var sende Mehmet? 22. Viyana Mehmet. Günaydın herkese, hayırlı cumalar, hayırlı işler. Tuğrul hoş geldin kardeşim, güzel bir günün olsun. Tuğrul sen de geç kaldın bugün ya. Bir de baştan her şeyi konuşmak lazım. İki tarafta zorlanmasın. Tabii çocukları da konuşmak lazım. Gerek ileriye dönük, onların zorlanmaması adına. Zaten çocukları düzgün yetiştirirsek o son konuşmaya ihtiyaç bile kalmaz. Kalırsa da 1-2 dakika sürer. Çocuklar kendini biliyorsa sıkıntı olmaz. Aynen adaşım, bahçe dururken salonda neymiş diyor ya. Bizimki tam doğa belgeseli gibi olacak. Bir yarıda çiçekler, bir yanda böcekler. Oo. Bir yanda çiçekler, bir yanda böcekler. Şerife küçüğün mesajıydı. Tam kır düğünü. Aleyküm selam Salih abla. Hayırlı sabahlar Viyana FM dinleyicilerine, hayırlı cumalar diliyorum Ali diyor. Hoş geldin Salih abla, günün güzel olsun. Hayırlı cumaların olsun. Uzun zamandır Salih abla da yoktu. Şenol eyvallah.

Ben de öyle düşündüm işte. O zamanlar diyor vesvese vermiyorduk. O yüzden kuyumcuların hepsi açıktı diyor. Yapma ya. Tüh be Raşit ya. Geç meç geldim abi diyor. Sen hiç yoktun geçen gün diyor. Abo fırçayı yedik Tuğrul'dan. Sen hiç yoktun diyor. Biz yine geldik buralarda işte. Yolun açık olsun Nedim Soylu. Viyana yollarında mısın? Mehmet de bugün çalışmayanlardan. Kızı okula bıraktım abi diyor. Biraz işler vardı diyor. Anca geldim. Allah Allah. Hemen bir baktıralım teknik ekibe. Normalde sıkıntı yok ya. Korkardım, aşkın geçince. Ömer abi sana da günaydın Ömer abi. Aşık olmak. Hemşerin Erzincan'da da yola çıkacaktı. Numaranı göndereyim Seyfi abi ya. Sana WhatsApp'tan yazsındır. Hemen göndereyim, unuturum yoksa ben bunu.

Aleykümselam Müslüm, hoş geldin kardeşim. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Hünkar Genel Merkezi'nden herkese hayırlı cumalar. Oo, Fransa'da mısın Müslüm? Müslüm Fransa'ya gitti, Hünkar'ın merkezine gitti. Hünkar'ı Avusturya'daki neredeyse tüm marketlerde bulabiliyorsunuz. Hünkar ürünlerini ben de severek tüketiyorum. Vallahi hepsini beğenerek tüketiyoruz. Favorilerimiz arasında börek, mantı. Ondan sonra bu tavuklu şeyler var içinde. Peynir falan olan, ismi aklıma gelmiyor şimdi. Çok güzel ürünler. Allah'ım duy beni. Ya dönerini her zaman tüketmiyoruz. Döner çok sık yediğimiz için. Ama döneri de çok güzel. Lezzetine baktım, tadına baktım. Şinitzel'ını denedim. Hepsini denedim ben. Hepsi birbirinden başarılı. Hatta dün ekmeği var Hünkar'ın. Dondurulmuş. Hemen fırına atıp ısıtıyorsunuz. Onlar da çok güzeldi. Hünkar Avusturya. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz. Müslüm, kolay gelsin sana da kardeşim. Su böreği isteriz diyor. Su böreği var, evet, marketlerde var. Ben geçen gün aldım ya, Mega'dan aldım. Mega 23'ten aldım su böreğini. Son dakika bilgisi, Ettenreich gazetede. Çocuğun biri silahla okula girmiş. Oo, son dakika bilgisi arkadaşlar. 10. Viyana yanlış bilmiyorsam Ettenreich gazetede HTL var. Çocuğun biri silahla okula girmiş. Büyük bir polis operasyonu varmış an itibariyle. Tabii biz yayında olduğumuz için gelişmeleri çok takip edemiyoruz. İnşallah sıkıntılı bir durum olmaz. Seyfi abi, numaranı ilettim Cem'e. Son dakika bilgisini de vermiş olduk. Yol durumuna da şöyle bir bakalım. Viyana'da tüm yollar açık an itibariyle. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece 3. Viyana'da kaza nedeniyle biraz yoğunluk var Donau Kanal'da. Erzberge Lende üzerinde kaza olmuş. O yüzden orası biraz yoğun. Südostangent'te hafiften yoğunluk var ama açık. A4 havaalanı yolu açık, A22 açık, A2 açık, A3 açık, S1 çevre yolu açık, Landstrasse otoban çıkışı açık, Altmannsdorf otoban çıkışı açık. Bugün her yer tertemiz, pırıl pırıl yollar, yola çıkabilirsiniz. Yolunuz her daim açık olsun. Günün konusu bir nevi evliliklerdi diyebiliriz. 30 bin liralık bir ayakkabı yüzünden biten bir evlilik. Bir hayli de mesaj geldi. Hala okumadığım mesajlar var. Bir bakayım şöyle. Bendeysen bir haber gönder diğer yanı. Ne söylüyor be? Yayına girerken dolaptan bir tane pindirik saldım. Hala içemedim biliyor musunuz? O kadar çok mesaj okudum ki. O kadar çok okudum ya. Bak, canlı canlı kapağın açılış sesini vereceğim size bak. Bu böyle bir ses yok bak. Dur, açabilirsen bir. Duydunuz mu sesi? Tık. O derece.

Şimdiden size söylüyorum. Hafta sonu bol bol pinlerinks alın. Önümüzdeki hafta yayında sürpriz bir zamanda pinlerinks isteyeceğim sizden. Artık videomu isterim, fotoğrafımı isterim, kapak sesimi isterim. Gönderen birkaç kişiye sürpriz hediyelerimiz olacak. Ona göre pinlerinksleri mutlaka en yakın marketinizden alın. Tüm marketlerde var. Mega süpermarketlerde var, Etsan'larda var, Bintat'larda var. Bugün marka süpermarketlerde olacak. Bazı Billa şubelerinde var, bazı Spar şubelerinde var. Gitgide yayıyoruz. Her tarafa yayılıyoruz. Kadın.

Bak bir dinleyicimiz de diyor ki kadının Instagram profilini inceledim. Kadın ağır kişilik bozukluğu yaşıyor. Takıntılı birisi ve normal değil. Paylaşımlarını görseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Kendi hayal dünyasında yaşıyor. Geliştirdiği hikayeyi anlatmış. Yine de herkes düşmüş bu like sevdasına diyor. Vay be. Var maalesef, evet. Yani o işte çok izleneceğim, çok beğeni alacağım, çok yorum olacak, o sevda var maalesef.

Bana göre diyor kadın haklı diyor ya. Bir kere evleniyor diyor. İsim okumayacağım. Ya bir kere evleniyor da damat 10 kere mi evleniyor, 100 kere mi evleniyor? Yok çocuğum yaşamadı. Yok ben yaşamadım, çocuğum yaşasın. Ben görmedim, kızım görsün, oğlum görsün. Yok bir kere evleniyor. Ya bunların hepsi bahane. Böyle diye toplumda hiçbir şey bırakmadınız vallahi. Yani kusura bakma, katılmıyorum ben bu görüşe. Bir kere evleniyor. Yani aynı ayakkabı 4000'e varken niye 30.000'liği alır? Aynı ayakkabı da. Ha, 30.000 edip veriliyorsa sıkıntı yok ama 4.000 lira alıyor, 30.000 lira yazıyorlar. Türkiye'de böyle bu işler.

Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar inşallah. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum herkese diyor. Kendinize ve kalbinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mustafa geldi, hoş geldi. Mustafa yolun açık olsun, güzel bir gün olsun. Yavuz diyor ki kardeşim benden Mustafa abiye sigara, Murat abiye sigara ile ilgili bir parça çalar mısın? Vallahi benim bildiğim bir tane sigara parçası var, o da Sinan Özen ya. Çalalım mı Sinan Özen? Elleri bir göreyim.

gönderelim mi bir Sinan Özen? Ben burada bedavadan Pindrix reklamı yapıyorum. Hayırdır sen diyor ya. Ya sana da ısmarlarız bir Pindrix. Ne olmuş Şenol ya? Bizi Pindrix'le mi korkutuyorsun? Ya beraber büyürüz ya da beraber batarız diye. Eyvallah Şenol. Yollar yağışlı anlaşılan Nedim Başkan. Vay vay, Seyfi abim döneri gömüyor ya. Abi diyor, etten ay hatiyel haberi gerçek mi acaba? Eniştemiz o okulda öğretmen, kuzenim öğrenci. Aa, Şerife küçük. Valla gerçektir herhalde, ben bakamadım çünkü. Yayındayken pek bakamıyorum, araştıramıyorum. Abi o ayakkabıyı bir daha hiç giymeyecek. Bodrum katında çürümeye bırakacak diyor. Eyvallah Suat, doğru söylüyorsun. Gönderelim mi bir Sinan Özen? Ağır bir parça ama olsun.

Aleyküm selam Orhan Kaptan. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Cumamız da mübarek olsun diyor. Eyvallah Orhan Kaptan, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Bayram Yıldırım, sigara parçası deyince o hiç ilk o aklımıza geldi zaten. Eine wunderschönen guten Morgen, Herr Ali Süzen. Wünschte eure Burgenland Direktör Müdür. Mesut abi, wo warst du Mesut abi ya? Sana ve dinleyen herkese diyor, güzel bir hafta sonu diliyor. Güzel bir gün diliyor Mesut abi. Eyvallah Mesut abi. Mesut abi, dünyanın neresinden yazıyorsun şu an bize? Orhan Kaptan, yolun açık olsun. Rıza, eyvallah, sana da armağan edelim. Murat Erdatlı, sigarayı bıraksın ben etek giyerim diyor. Şenol geçen gün de yazmıştı bunu. Çok iddialı bu konuda.

0: Şeytanı çıkarırsan hayatından her şeyin yoluna girer. O damat ve gelinin de hayatında varmış bir şeytan demek ki diyor. Vay. Şeytansız olmaz ya. Şeytan vesveseyi vermiş geline. Ya demiş, o 4000'lik hediye sen 30.000'liği al. Şeytan nasıl vesvese veriyor? Raşt ya. Şu bir sesli mesaj gönder. Nasıl vesvese veriyorsun? Hadi şöyle geline bir vesvese ver. De ki 4000'liği değil de 30.000'liği al. Ver vesveseyi hadi bakalım. Yapabilecek misin bakalım? Yaparsa Raşit'e pinlerinks ısmarlayacağım. Şöyle bir sesli mesaj atsın Raşit. Şşt şşt. 4000'lik değil 30.000'lik diğeri. Bak diğeri 30.000 gelin ayakkabısı o. Sen kıymetlisin, sen teksin, 30.000'liği al, ne yapacaksın 4.000'liği? Bir vesvese ver bakayım şeytana. Geline bir vesvese ver Raşit. Onur'un çocuğu da okuldaymış. O yazdı bana, şimdi eve gidiyor diyor. Eyvallah, inşallah önemli bir şey yoktur. O haberi bulup birisi atabilir mi bana? Onur, bulabilir misiniz internette? Benim bakma şansım yok şu an.
1: Baskıyı arttıralım birazcık. Volümü biraz yükseltelim. Herkes Şenol mu? Murat Erdat da herkes Şenol mu?
0: Vay be, vay be. Şenol büyük oynuyor. Vallahi büyük oynuyor. Etek giyerim diyor ya.
2: Vallahi yürüyüşten geldim. Terin suyun içindeyim. Sigarayı bırakırım da benim arkadaşım etek giymesin diye, ayıp olur diye. Ben arkadaşıma etek giydirmem. O yönden bırakmıyorum. Bir gün bu sözünden geriye dönerse o zaman sigarayı bırakırım herhalde.
0: Ya Murat abiyi görüyorsunuz. O kadar da düşünceli yani. Arkadaşı etek giymesin diye sigarayı bırakmıyor. Helal olsun Murat abiye.

Orhan Kaptan ne işe arıyor arkadaşın? Bir yazsın hele. Ya Rıza ne öreyim ya. Sigara deyince aklıma bir de bu parça geldi. Bütün çay ve sigara severlere armağan olsun bu güzel eser. Benim gibi çaycılar, elleri göreyim kimler seviyor çay ve sigara. Çay ve cugara. Ne yapıyor, nasıldır, ne haldedir acaba? Ya Ali abi diyor, senin verdiğin vesvese şeytandan daha iyidir. Şeytan sana şapka çıkarır diyor. denedim. Çok merak etmişsen söyleyeyim ben sana. Şşt kız, o ayakkabı değil, o değil. Diğeri 30 binliği al, 30 binliği.

0: rahmet sağ. Çay deyince Pinderings de olur, soğuk çay. Boş bakışla ağzımla, bir çaya bir sigaraya müptelayım bu sıra. Ali evdeyim, her yere girdim baktım. Bütün nakliklere öyle, hiçbir yerde haberi yok. Akta öyle, polise enzas da yok. Yani arkadaş karıştırdı mı acaba, yoksa çoktan girerdi yani haberlere. Bulamadım.
1: Eyvallah Şenol. Arıyorum sebepsiz kavgalara. Geziyorum. Ben desem diyor, doğrudur çay ve sigara. Herkes kendini bilir ya. Bir de kal. Çaktırma, ben de çok seviyorum. Çay ve sigara ikilisi diyor. Varsa başka da bir şey istemem diyor. Eyvallah. Nasıl vesvese verdim ama. Değil mi? Selam verseler bile çaya yes diyor, sigaraya no diyor. Eyvallah. Görüncesi. Ben de sigara içmiyorum bu arada. Tek sana. Çay ve nargile, eyvallah. Valla Laga Logistik işi her zaman bulur gibi düşünüyorum ya. Çay, kahve, Red Bull, bir de Pinderings diyor. Eyvallah Tuğrul. Tuğrul, nasıl gidiyor satışlar? İsmail, eyvallah kardeşim.

zaten tanımam kimse. Selam verseler bile duymam hiç kimseyi. Lal olur devrir dilim görünce seni.

0: düşünüyorum. Kahve ve sigara diyor. Aklıma düştü. Yakayım bari bir tane. Vay be, benim yüzümden zehirleniyorlar. Yok diyor, bütün çocukları aramışlar diyor. Allah Allah. Ansızın dünyama bir anda susuyorum. Bakıyorum etrafa. Eyvallah bayram. Bomboş bakışlarımla. Sadece çay. Eyvallah. Vay Haydar'ım, afiyet olsun.
1: Ben de sigara içiyordum. Aşağı yukarı 10 yıl önce sigarayı içmeyi bıraktım. Birden kafama böyle dang etti. Dolu paketi fırlattım attım. O yüzden bazı arkadaşlar benimle böyle takıldığı zaman, konuştuğu zaman ayağını denk alsın. Ne zaman ne atacağım hiç belli olmaz. Hadi hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı hafta sonları diliyorum.

0: Aynen, Müslüm Baba'dan da sigara var ya, unuttum onu. Sen sigara, ben dumanın altında, Müslüm Baba eyvallah. Bana göre kahveyle sigara. Karı koca gibi diyor, ayrılmaz ikili. Güzel. Grupta hiç yeşil ağacı yok mu ya diyor. Her şey, herkes diyor çay, kahve, sigara, nargile. Var var ya, çok var. Dedim ya, çok çok çaycı var. Ben sigara içmiyorum arkadaşlar. Bayağı da içmeyen de var. Vay be, Orhan Kaptan'a bak. Abi adam hem araba sürüyor hem çay içiyor hem de cam bardakta. Helal olsun Orhan Kaptan. Hayatımda sigara ve alkol kullanmadım. Kahveyi çok severim diyor. Eyvallah Suat. Fiil arbeit diyor bu. Çok çalışıyormuş bu hafta ya. Oo, bu hafta diyor pazartesiden diyor 23'üne kadar diyor. Her gün diyor çalışıyorum diyor. Brezilya. Oo, Brezilya'dan dinliyorsun. Mesut abiye bak ya, Brezilya'dan dinliyor şu anda. Burgenland müdürümüz. Vay be. Bir dörtlük böyle dinleteyim Müslüm Baba'dan. Sonrasında veda edeceğiz. Bugün ilahiyle veda edeceğiz. Müslüm Baba'nın da sigara parçası varmış. Olmadan olur mu? Hadi bakalım o zaman, emojileri gönderin gönderin gelsin arkadaşlar. Umarım bugünkü yayından keyif almışsınızdır. Benim için çok iyi, keyifli, güzel bir yayın oldu. Çabucak da bitiverdi. Çok çabuk bitti ya. Ne çabuk, 2 saat oldu böyle.
1: Kardeşim girmeyecektim ama Esin de evde diyor ki Ali diyor sigara içmiyor mu? Dedim ki yok, içmiyor. Aa diyor, niye içmiyor? Yani adam dedim içsin mi ya, böyle bir şey yok.
0: Niye içmiyor? İçmiyor. O da güzelmiş, niye içmiyor? Yok ya, sigara içmiyorum ben. Kaybolmayı. Gönder gönder gelsin bütün emojiler bana ve ekibimize gelsin. Konuşmayı.

0: Mesajını okumadığım var mı? Varsa hemen onları da okuyalım. Hızlıca okuyalım arkadaşlar. Bitireceğim, veda edeceğim. Benden sonra İbrahim Elden sizlerle birlikte olacak.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Ali Süßen und an alle Vienna FM Zuhörer. Ja, ich bin seit 11. Montag hier in Brasilien, Belém, dienstlich unterwegs für 2 Wochen. Und der Herr Ali Süßen glaubt, ich bin immer auf Urlaub auf dieser ganzen Welt.
0: Genau.
1: Falsch.
0: So.
1: Für Urlaub habe ich keine Zeit, muss arbeiten. Und deshalb wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende und bleibt gesund. Freue mich schon auf euch wieder zu sehen, in Wien zu sein. Alles Gute an euch.
0: Eyvallah Mesut abi. Eyvallah abi, sağ olasın, kolay gelsin, işin gücün rast gelsin. Gelsin gelsin bütün emojiler bana ve ekibime gelsin. Değerli katılımlarınız için, değerli mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Sizler sayesinde bu yayınlar güzelleşiyor, sizler sayesinde keyifli hale geliyor. Benim yayınım tamamen interaktif. İçimizden geldiği gibi, o an konu nasıl gelişirse o yönde ilerliyoruz. Sadece yani konu arayışımız oluyor. Güzel konular bulduğumda onları notlarımın arasına alıyorum. Ve yayınlarda birlikte o konu üzerine konuşuyoruz. Tabii herkesin fikri farklı, saygı duyuyoruz. İlla doğrudur, şöyledir, böyledir diye bir şey yok. Ama genel anlamda bugünkü konuda da gördüğümüz üzere birçoğumuz aynı fikirde oluyoruz.

0: tutmuş kalbi. Bizimkisi karınca misali. Toplumumuza yararlı bir şeyler söyleyebiliyorsak, dilimizin döndüğünce, aklımızın yettiğince ne mutlu bizlere. Ben de sizlerden bir şeyler öğreniyorum. Sizler benden bir şeyler öğreniyorsunuz. Yeri geliyor, gülüyoruz, eğleniyoruz. Bazen ufak da olsa kederlendiğimiz de oluyor ama sabah yayınlarında genelde hep hareket, hep enerji. Bu sigara içmeyenler günü kötü geçince, dibe çökünce ne yapıyorlar diyor. Ha. Sigara içmeyenlerin günü kötü olursa ne oluyor diyor. Vallahi oturuyorum, bir tane pindirinks açıyorum, içine de limonu sıkıyorum. Oh mis. Ne yani, sigara içince kötü geçen gün düzeliyor mu ya? Hayda.
1: Vazgeçtim benden, kayboldum sende.
0: Çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi keyifli yayın oldu. Diğer dinleyici arkadaşlarım adına da teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum diyor. Beytullah çok teşekkürler. Emeğine sağlık patron. Teşekkür ediyoruz Şerife müdürümüze. İyi hafta sonları, emeğinize sağlık. Kendinize iyi bakın Ali Bey diyor. Çok teşekkürler Dilek Hanım. Şenol eyvallah kardeşim. Medine çok teşekkür ediyorum. Tülay Hanım teşekkürler. Kemal müdürüm. Emin abla çok teşekkürler. Selma Hanım. Seyfi abi çok teşekkürler. Salih abla. Kader, Ayşe Hanım. Nesrin Hanım, Mesut abi, Aziz Başkan, Bayram çok teşekkürler. Bakalım unuttuğumuz var mı? Yıldız Hanım, Orhan Kaptan, Emrah, Raşit, Onur, Gonca Hanım, Murat Erdatlı, Murat abi çok teşekkürler. Rıza eyvallah kardeşim. İsmail Koçer eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Kalbimizden geçen, dilimizden dökülen ve bizler için hayırlı olan bütün dualarımızın kabul olması dileğiyle hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Pazartesi görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın.
2: Ali Süzen.

böyle bir şarkı ya? Yurttaş, cihandaş, hanımefendiler, beyefendiler, guten morgen, iyi sabahlar Avrupa. Ya bugün de tatilmiş ya, ben çok çalışıyorum, tatilde de çalışıyorum. Ya. Sevgili dinleyenlerimiz, sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve kıvancını yaşıyorum. Şimdi bizleri kimler nerede dinliyorsa şöyle bir günaydın mesajını. İbo'cum hoş geldin, bir sarılalım mı lütfen? Şöyle bir sarılalım mı birbirimize lütfen? En güzel günaydın mesajını gönderen bir dinleyicimi bu akşam Sibel Can konserine yollayacağım. Oo, Bostancı. Bostancı Gösteri Merkezi'ne bir arkadaşımızı yollayalım. Ya ben gelmeden mesajlar gelmiş ya. Bu ne ya? Bak ya, gel ya, günaydın ya. Şöyle bir şıkır şıkır, şöyle bir yeşilleyelim mi WhatsApp'ı? Lütfen. Şöyle bir yeşilleyelim ya. Evet, İbrahim Elden geldi. Sizden tek ricam ne biliyor musunuz? Beni özleyenler bir kalp bıraksın ya. Bir kalp bıraksın ya. Şöyle yapıyoruz. Bunun da işte şu kötü yönü bu işte ya. Şunu tutturacaksın, aşağı indireceksin. Tüh ya, eski usul ya. Evet, artı 43-660-130-19-79. Şöyle bir yeşilleyebilir miyiz WhatsApp'ı? Biraz sesim kaç saniye gecikmeli geliyor. Bakalım. Ses ver Avrupa. Hazır mıyız?

Sevgili dostlar, bugünün en güzel konusu, hayır diyemediğiniz şeyleri bana yazabilir misiniz? Yani ya ben hayır diyemiyorum ya. Mesela örnek verin, bir tane örneği ben vereyim. Bir arkadaşım aradı. Kanka dedi, şu noktada tanıdığın var mı? Ya hayır diyemiyorum, tanıdığım yok diyemiyorum ya. Ya var abi, dur çözeriz diyor. Arkadaşlar, hayır diyemediğiniz konular. Stuttgart'tan Nuray ablam hoş geldin. Teşekkürlerimizi iletelim. Şu mesajları ben bir okuyayım hemen. Nedim abi Hayimburg'dan. Hoş geldin kral. Nasılsın? Bugün ne taraftasın? Stuttgart'tan Nuray ablam, bugün tatil var mı Almanya'da? Dün tatildi ya. Fatih hocam dün var ya. Abi babalar günüydü. Dün Avrupalı babaların günüydü. Dövmeli Tülay, harikasın. Günaydın. Musmutlu güzel bir sabah diliyorum. Güzelim, hoş geldin. Herkes senin dövmelerini merak ediyor Tülay. Kız kulağıma geldi, dün Dövmeli Tülay'ın kaç tane dövmesi var? Ne bileyim abi. Ben ne bileyim yani. Şimdi kadına onu mu söyleyeyim, kaç tane dövmem var? Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi billahi ya. Ya bana böyle şeyler sormayın. Tülay'a sorun abi. Ben aracı mıyım yani? Fadime geldi. Fadime, Mersinli Fadime, Viyana'dan. Çok iyi bir insan, çok enerjisi, çok güzel. O da 30 Mayıs'ta bizim programımızın İbrahim Elden'le Pindrinks'in sunduğu Pozitif Bir Gün isimli çok güzel bir etkinliğime gelecek. Bakar mısın? Kahvaltımıza bak. Bizim kahvaltımız süper. Birazdan Fatih Hocam'la beraber güzel bir enerji yakacağız. Yıldız 10. Viyana'da harika bir kahvaltı ya. Ne bu, mandalina mı hocam, ne bu ya? Çözemedim ya. Neyse. Teşekkürlerimizi iletelim. Orhan abi geldi, Orhan Güçlü. Hoş geldin kral. Selamünaleyküm İbo'cum demiş. Aleykümselam Orhan baba. Oo, Dilek geldi. Benim aynı bu... Yok. Eşi benimle aynı burçlu. İkizlere kova. Dilek ne yapıyorsun? Kahveni aldın. Yakışıklı kocan nerede? Gününe geceye ne de bin bir eceye. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Oldum taştım. Vels'ten sevgiler demiş. Vels çok güzel bir yer ya. Kara düşünüp suçları bölüşüp. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz var Türkiye'den. Numarası sonu 02 ile biten. Hoş geldiniz. Ben burada Ömer ve Nuray diye görüyorum ama isim nedir? Lütfen isim yazar mısınız bize? Öyle yazıyor ama değil mi hocam? Yanlış da bilgilendirmeyeyim. Selamlarımızı iletelim. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp arkadaşlar. Ya bunu hocam bir tek bunu nasıl düzelteceğiz bilmiyorum ya. Teknolojide yeni gelen mesajları az sonra okuyacağız. Vallahi şu anda enerji maksimum seviyede. Birazdan bir saniye testi yapacağız. Hayır diyemedikleriniz. Arkadaşlar, hayır diyemediğiniz... Neydi ya soru? Soruyu unuttum. Hayır diyemediğiniz şeyleri lütfen yazabilir misiniz? Bizimle paylaşın lütfen. Orhan Baba, sevgili Ömer, teşekkürler. Cansu, hoş geldin Fadime. Kuzey Kıbrıs'tan sevgili Ceren, hoş geldin. Ben hiç, her şeye evet diyorum demiş. Bence her şeye evet deme ya. Bak. Limon mu? Sabah sabah limon mu yiyorsun ya? Yıldız. Viyana. 10. Viyana. Arkadaşlar, Avrupa'da tatil mi? Bana yazabilir misiniz? Şu an tatil mi? Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Hollanda'dan sevgili... Papatya'dan bir mesaj. Papatya hoş geldin canım. Nasılsın? Bir bakışım ortalık alev alır. Bir kahve, bir simit, bir de İbo varsa asla hayır demem diyor. Oo. Hollanda'dan, Eindhoven'dan sevgili Papatya attı 5 oldu. 90'a çaktı. Bir kahve, bir simit, bir de ben. Hayır diyemiyor. Nasıl? Çok iyi ya. İbo'cum benim dövmelerimi kim merak ediyor demiş. Ben tekim ve muadilim ya. Sevgili Dövmeli Tülay, bir selfie atsana be canım ya. Günümüz güzel geçsin. Bir selfie atsana bize ya. Bir kahve alıp geliyorum.

Hanımefendiler, beyefendiler, enerjimiz bugün maksimum seviyede. Hazır mıyız? Gelsin bakalım en güzel şarkılar. Ve günün şarkısı tüm dinleyicilerimize darmağan olsun. Artı 43 660 130 19 79.

bakalım sesimiz nasıl geliyor diğer taraftan. Ya Ali abinin mikrofonu da var ya. Dedim yeni mikrofona geçeyim. Şu an canlı canlı test yap. Döndürüyoruz. Ses deneme bir küt. Gitti ses. Merhaba. Merhaba. Hey hey hey. Ses deneme 1, 2, 3, 4, 5. Tüh ya. Vallahi diğeri daha mı iyiydi? Dur bakayım. Şu süngeri bir kaldıralım. Doğrusu bu mu şu anda? Bakalım. Şimdi günün en güzel şarkısını sizler için de armağan etmeye devam ediyoruz. Mikrofon testi bakalım. Mikrofon testi 10 üzerinden kaç olacak? Bu mu yoksa diğer ses mi arkadaşlar? Hadi bekliyorum yorumlarınızı. Şu an sesim nasıl geliyor? Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Dilek çok teşekkürler. İkizler kadını. Sabri Sali İsveç'ten günaydın Guten Morgen. Kral Sabri Baba ya. Sabri bu işin zirvesi ya, yemin ediyorum. Dövmeli Tülay harika bir selfie yollamış. Merak edenler görsün diyor. Kız çok çılgınsın sen bu sabah. Bir şey söyleyeyim mi? Abi harikasın ya Tülay. Yemin ediyorum yok böyle bir dövme ya. Çok iyisin ya. Kalitenin adresi Tülay, Dövmeli Tülay. Günaydın diyor. Başakşehir Dublaj Okulu'ndandı öğrencilerimize Ömer. Ömer değil mi? Akarsu mu? Ömerciğim hoş geldin. Nasılsın? İyi misin bu sabah? Günün güzel geçsin. Fotoğrafına da bakalım. Sevgili Ömer'e de çok selamlar. Ömer en sevdiklerine bizi tavsiye et bugün. Murat abimiz geldi. Günaydın, hoş geldin diyor. Hoş bulduk Murat Erdatlı. Murat Erdatlı çok tatlı. Guten Morgen Canikom demiş. Kral seviliyorsun ya. Ya yıktınız mesajlarla bugün, yemin ediyorum kahvaltı yapamadım yoğunluktan. Dövmesiz Tülay geldi. O da bizleri keyifle dinliyor. Teşekkürler. Evet İbocuğum. Bu ses daha iyi demiş. Bakar mısın? Bak bu ses daha iyi diyor. Şu an konuştuğum ses iyi mi arkadaşlar? Hüseyin geldi. Hello Cello. Hoş geldin Hüseyin. Teşekkürler. Bir de Billa Corso'dan sevgili Hüseyin abimiz geldi. Billa ailesine sevgilerimizi iletelim. Hüseyin abi nasılsın ya? Hollanda Eindhoven'dan sevgili Ayşe. Eindhoven mı Eindhoven mı ya? Ben de bilmiyorum abi. Ben yanlış da söylettirmeyin bana. Sonra gülüyorsunuz arkamdan. Yıldız harika geliyor demiş ses. Ya bu var ya Ali abi, yemin ediyorum boşuna para vermez böyle şeylere. Baksana kullandığı mikrofon ne kadar güzelmiş. Ama bana kulağıma çok bariton geliyor ya ses. Fatih hocam bunu çözerse siz çözersiniz. Yeni gelenler var aramıza, hoş geldiniz. Numarasının sonu 59'la biten dinleyicimiz. Bir isim alabilir miyim lütfen? Hoş geldin diye mesaj göndermişsiniz. Şu an konuştuğum ses nasıl arkadaşlar? Yeni mikrofona geçtim de sesim nasıl geliyor? Bir yorum alabilir miyim? Hadi.

Hazır mısın Avrupa? Kaldır kolları. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler ve çocuklar. Yaz geldi, sıcacık bir hava var ama merak etmeyin. İbrahim Elden sizler için çok şey düşündü. Bu yazın sizi havuza yollayacağım mesela. Nasıl ya? Evet, havuza gideceğiz. Hep beraber havuza sizleri ısıtacağız, eğleneceğiz. Sizi havuza atmak istiyorum. Müsaadeniz olursa. Çok eğlenelim. Böyle yayın yapayım. Siz de benim karşımda radyo yayınımı havuz başına dinleyin. Sonra ara sıra sizi böyle havuza atayım. Nasıl olur? Bence çok keyifli olur. Hadi o zaman WhatsApp'a İbo beni de havuza gönder demeniz yeterli olacak.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, enerjimiz bugün nasıl? Bence gayet iyi. Mikrofona bakabilir miyiz? Oo, sevgili Fatih Hocam, geliyor mu ses?
1: Geliyor, gayet güzel geliyor.
0: Oo,
1: şu anda.
0: Bu ne ses be?
1: Herkese merhabalar.
0: Bu ne ses be?
1: Az önceki enerjik sesten sonra tabii benim sesim biraz daha...
0: Kanka çok iyi.
1: Acaba gece yayınına mı gidiyor benim sesim?
0: Acaba aşkın sesi mi başladı?
1: Hayda.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Abi çok karizmatik sesim var.
1: Yalnız
0: ya.
1: Ben şu an 3C'den Fatih gibi duruyorum. İlkokul öğrencisi gibi duruyorum ama bu mikrofonla. Hani mikrofonu aldım. Buradan bütün hemşerilerime bir selam söylemek
0: ya,
1: istiyorum.
0: Süpersin. Aa. Şimdi sevgili Fatih hocama teşekkürlerimizi iletelim. Benim çok kıymetli dostum.
1: Çok detay vermezsek. Sen öveyim derken ev adresine kadar veriyorsun. Çok sevdiğim bir insan. Gerçekten 15 yıldır şu an şurada çalışıyor. Şurada oturuyor, şu katta. Direkt bütün TC kimlik numarasına kadar her şeyi veriyorsun. Samimiyeti karşı tarafa belli etmek için.
0: Ya süpersin ya. Arkadaşlar sizce hangimizin sesi daha güzel geliyor? Fatih'in sesi mi, benim sesim mi? Hadi bakalım.
1: Yani teknolojik anlamda mı soruyorsun şu anda, yoksa melodik anlamda mı?
0: Hayır. Teknolojik anlamda.
1: Ona göre sesim biraz daha değiştirdim. Şu
0: yoksa
1: an
0: senin sesin zaten benim sesimden daha güzel. Senin ama, sesin benim sesimi döver.
1: Ama şöyle şeyler de yapabiliyorum bu arada mesela. Oo, yapabiliyorum.
0: Onu ben daha güzel yapıyorum bak. Oo, yok böyle bir enerji. Çok iyi. Enthoven'dan sevgili papatya şov yaptı ya. Vallahi süpersin. Diyor ki bir simit, bir kahve, bir de siz. Ayşe'ye soralım. Ayşe, sence hangimizin sesi daha güzel geliyor?
1: Bence benim sesim daha iyi geliyordur. Bana ama bana, başkasına değil ya.
0: Kanka şunu nasıl yapacağız ya? Sen bunu yapabilir misin?
1: Şu an bunu canlı yayında mı konuşalım? Yani tablette yaşanan teknik servis miyim ben? Tabletin teknik servisi muamelesi yapıyor şu an. Canlı yayında bunu konuşmayalım bence. Sonradan şey yaparım. İkinizin de harika diyor.
0: Ya.
1: Uzlaşmacı bir tavır sergiliyor
0: yok,
1: şu an Ayşe Hanım.
0: Yok, o yalan konuşmaz.
1: Öyle mi?
0: Ya Ayşe'nin bir
1: sen ama az önce dedin bir dinleyici var hep yalan söyle. Ha o dedi.
0: Yok.
1: Ya şaka yapıyorum, şaka.
0: Ya gerçi Ayşe hiçbir zaman yalan konuş. O neyse o direkt olaya giriyor kanka. Bayağı
1: ya
0: bir.
1: Az önce mesela şey de var. Seni dinlerken bazı gerçekten kelimeleri telaffuz etmek zor ya. Özellikle mesela Avusturya'da bir kenti.
0: Ha, mesela eğer, bizleri bazı bölgelerde diyor. Mesela Bintat süpermarketleri var, tamam
1: onu
0: mı?
1: Onu söylemesi kolay.
0: Yok. Mesela Korneaburg şubesi var.
1: Ne?
0: Korneaburg.
1: Korneaburg. Onu söyleyebiliyorum. Söylemesi zor bir şehir var mı acaba? Soralım mı bir dinleyicilere?
0: Evet ya.
1: Orada yaşayanlara. Mesela Almanya'da, Avusturya'da, Belçika'da, Hollanda'da, Brezilya'dan şu an dinleyen varsa. Mesela Johannesburg'u ben çok uzun süre sonra söylemeye başladım. Johannesburg. Mesela bak, böyle söylenmesi zor olan şey var mı acaba?
0: Başka bir şey söyleyeyim mi sana?
1: Söyle.
0: Yayınlarımız, şu anda yayınlarımız Sydney'de bile var.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Bir gün gecikmeyle gidiyor galiba. Bayağı uzak olduğu için. Ertesi gün yayında.
0: Akşam orada, akşam oluyor.
1: Öyle mi? Peki. Yani şey varsa onu da dinleyebiliriz. Böyle hani söylenmesi zor bir şehir veya ilçe varsa onu da duyabiliriz. Sen şu an telefonu açtın, kendi Crash falan mı oynuyorsun? Hayırdır?
0: Yok. Şu. Hayır, şunu oku diyecektim bak.
1: Neyi?
0: Biz Bintat
1: Süpermarket çok yakında yeni şubesini 22. Viyana'da açıyormuş.
0: Evet.
1: Berres Gasse. Bu ne abi? Birinci sınıfta hissettim kendimi.
0: Onu bileşik oku.
1: Berres Gasse. İşte oluyor mu şu anda?
0: Berres Gasse 11'de.
1: Açık. Giderken sağda, dönerken solda.
0: Bintat'ın yeni şubesi bu arada.
1: Bu şey mi? Bizim Türkiye'de radyolarda şey dönüyor. Gebze 5. kilometre. Giderken sağda.
0: Yok,
1: bu da...
0: yok. Bu bizim ana sponsorumuz.
1: Öyle mi? Bintat yani, Süpermarket.
0: Evet.
1: Peki.
0: O yüzden açılış var. Açılışta da 22. Viyana'da. Hani dedin ya bazı...
1: Şu an pilavlık bulgurun kilosuna kadar, onu öğrenebiliyor muyuz? Bintat Süpermarket'ten şey yapabiliyor muyuz?
0: Evet. Bu arada kampanyalardan biraz bahsedelim ya. Şeref abi de dinliyor sadece.
1: Öyle mi? Aynen. Selam olsun kendisine. Ali... Ben şeyi çok mesela merak ederim. Bu marketlerde bir de anons yapılıyor ya.
0: Evet.
1: Şarküteri bölümünde satılmakta olan 1 kilo ezine peynir 19.90 falan. Onu kim yapıyor? Onu da çok merak ediyorum. Sen mi yapıyorsun yoksa Bintat Süpermarketlerinkini?
0: Hayır. Şu.
1: Bak şakalarım boşa gidiyor. Orada gülme efektine bas.
0: Ya süpersin. Viyana'ya gittiğimde ben yapacağım onu.
1: Öyle mi?
0: Aynen. Beraber yapalım hatta. Hangi reyonda olmak istersin?
1: Manav.
0: Vallahi.
1: Aynen. Manav bölümünde satılmakta olan patlıcanın, özellikle patlıcanı çok burada seslendirmek istiyorum. Aynen.
0: patates, soğan.
1: Benim şakalarıma niye gülme efekti basmıyorsun? Şu an bir algı mı yürütüyorsun yayında? Ha?
0: Acaba ben daha mı komiyim? Ya çok iyi ya. Orada Bin Tat'a güzel bir anons yapalım. Açılışımız var. Açılışımız...
1: Aa, dur tamam, yapayım mı?
2: Olay olay olay. Bin Tat Süpermarket çok yakında yeni şubesini 22. Viyana'da açıyor. Berres Gasse.
0: Berres Gasse 11.
1: Abi bunu söyleyebilen bir gelsin. 11-22. Viyana'da Bin Tat Süpermarket çok yakında hizmetinizde. Kaliteli kadrosu, uzman ekibiyle.
0: Bravo.
1: İbrahim Elde'nin selamını söylediğinizde veresiye de yazdırabiliyorsunuz.
0: Yok yok. Batırdın bizi ya. Ondan sonra eskiden veresiye vardı değil mi ya?
1: Bir de sen bir şey veriyordun, bir enerji içeceği falan veriyordun.
0: Pindrix.
1: Pindrix.
0: Evet.
1: Ben şeyi merak ediyorum. Pindrix ne gibi faydaları var?
0: Mesela Pindrix şekersiz, glutensiz, muhteşem bir enerji içeceği.
1: Ne oluyor içince?
0: Bu şimdi mesela atıyorum yüzünde bir güzellik geliyor.
1: Sade yüzümüze mi gelen bir güzellik?
0: Hayır bu? Tabii ki. Güne zinde başlıyoruz.
1: Sen yoksa her yayına girmeden önce Pindrix mi içiyorsun? Evet. Bu enerjinin kaynağı o mu?
0: Bravo ya. Ya ne kadar çözdün ya. Ya işte bu kadar anlaşılıyor demek ki ya.
1: Evet. Peki sosyal hayattaki enerjinin kaynağı da mı Pindrix?
0: Evet abi, ben günde 3 kere sabah öğlen akşam Pindrix içiyorum.
1: Peki en çok böyle Pindrix'in faydasını hissettiğin hayatında, böyle sosyal hayatında hangi anlarda?
0: Maraton koşusu. Maraton kanka.
1: Doğru.
0: Maratonda böyle Pindrix. Harbiden ha. Bu arada Viyana'da bir maraton koşusu mu yapsak ya? Pindrix sponsor olsa.
1: Vallahi abi ben tıkanırım. Ben halı sahaya çağırıyorlar beni. 5. dakikada tıkanıyorum ben böyle.
0: Vallahi.
1: Aynen, Cristiano Ronaldo gibi girip sonra Mahmut Tuncer gibi çıkıyorum sahadan.
0: Kendi şakamı kendim bak. Çok iyi ya. Bak kimler yazmış. Evet. Mesajlara da bakalım.
1: Nuray Hanım yazmış. Günaydın Fatih Hocam demiş. Günaydın. Günaydın İbrahim, iyi yayınlar. Dinliyorum. Selamlar, sevgiler. Sevilay Hanım yollamış.
0: Oo, Sevilay. Favorten Şiraze.
1: Tülay Dinler. Viyana 21. İki onlar ses çok, birbirinden ha. Güzel gençler demiş. Oo. Özellikle yeni gelen kişi başka demiş. Yok öyle bir şey. İbocum yorgun geliyor demiş sesin. Vallahi doğru, bak bu bildi. Yani.
0: Kim
1: kimmiş
0: ya?
1: Orhan Güçlü.
0: Benim biraz sesim geç... mi yorgun?
1: Yok, benimkisinden bahsediyor. Benimkinden bahsediyor.
0: Baba yorgun.
1: Aynen.
0: Murat abi geldi. Bak bu bizim Murat abi.
1: Murat Erdatlı değil mi?
0: Murat abi, bir Murat abinin heykelini dikeceğiz Viyana'ya.
1: Şivan, şey yazmış. Söylenmesi zor bir yer yazmış. Şivan Steiger mi ne yazıyor orada ya? Şivan Steiger.
0: İnşallah şey güzel abi. Bir şeydir. Bak şimdi kötü.
1: Alman milli takımındaki oyuncu abi o ya, ha? Yani ya. Mesajlar altta da var da inemiyorum.
0: Şöyle ineceksin kanka, onu biraz büyütmemiz lazım işte.
1: Aynen işte, büyüyünce inmiyor. Öyle her şey böyle elimizde.
0: Bak dur.
1: Yapınca büyüse keşke. Evet bakalım.
0: Baksana bir sürü var aşağılarda.
1: Evet evet. İbocum sesin süper geliyor demiş. İbrahim abi bu mikrofon daha iyi diyen var.
0: Hangisi?
1: Acaba hangisi, o da var. Onu bizim bulmamızı istiyor. Ayşe Hanım hemen Ningen. Ostgrest, bu böyle bir yer varsa ben buraya gitmem. Bura bir ilçeyse.
0: Gerçekten var kanka.
1: Ben
0: ya.
1: De okuyamıyorum yazmış Ayşe Hanım. Schweningen Ostgrest diye.
0: Ya.
1: Benim buradan ayrılmam gerekiyor herhalde şu an itibariyle.
0: Bu arada sevgili Fatih Hocam'a çok çok teşekkürlerimizi iletelim.
1: Rica ederim. Ben ara ara uğrarım.
0: Yok
1: ara
0: gel ara. Gel.
1: Yani geçerken uğrarım ben.
0: Sevgili Fatih Mercantaş'ı, sevgili Fatih Hocam var ya, efsanesin ya. Vallahi.
1: Rica ederiz, ne zaman isterseniz.
0: Delta'daki günlerime gittik ya Fatih Hocam.
1: Leyla Hanım demiş, günaydın arkadaşlar, iyi yayınlar diliyorum size demiş bu arada. Onu
0: hangi
1: da söyleyelim.
0: Leyla?
1: Valla burada her şey numaralı. 13. Leyla diyesim var. 13. Viyana, 21. Viyana falan ya.
0: 13. Leyla. Hayır ya, 13. Leyla değil o ya.
1: Aa, çok özür dilerim. Bu arada şu an bir acemiliğimle alakalı, Avrupa'da şu an saat 9.30 değil mi?
0: Evet.
1: Ben şimdi önümüzde saat var ya burada Türkiye'de de 10.30 gözüküyor dedim. Bir saat önce gelen mesaj nasıl şu anda düşüyor diye. Mesaj da mı geç geliyor dedim de şu an benim jeton düştü. Aynen vallahi.
0: Süpersin ya.
1: Sesiniz çok güzel, enerji veriyor, huzur veriyor demiş.
0: Abi Leyla Baden güzeli.
1: Öyle, ne güzeli?
0: Baden yani Avusturya'nın. İşte Viyana'ya bir 20 dakika falan Baden.
1: Ha Baden. Ben normal badem anladım. Kuru yemiş.
0: Yok ya Baden.
1: Türkiye'de yapılıyor ya, narinciye güzeli, işte kuru yemiş güzeli. Öyle bir şey zannettim, çok özür dilerim.
0: Leyla badem güzeli. Ya Leyla'nın bir güzelliği var, dışarı çıkmıyor mesela.
1: Allah Allah.
0: Çıkmıyor diyor ki.
1: Nazar değmesin.
0: Nazar
1: diye.
0: Değmesin bir amcım.
1: Bir oku üfle öyle çıksın.
0: Eda ama. Da öyle. Ha. Eda ile Leyla badem güzeli, ikisi benim çok kıymetli arkadaşlarım. Murat, abi bir enerjileri var.
1: Murat abi kızmış, iyi okuyor, yok isim var diyor, şehir ismi diyor. Murat Erdatlı, bir tıklasana abi. Abi okuyamıyorum valla. Schwanstenstadt. Schwanstenstadt.
0: Ya ya ya.
1: Aynen.
0: Abi bu Almancayı çözeceğiz ya. Hayır, Murat abinin Almancası da Nevşehir Almancası. Bu arada Murat abimizin Nevşehir'de çok güzel böyle Kapadokya'da oteli var. Bizim kıymetlimiz. O yüzden benim kankam bak. Benim evet. Ya, oteli olmasaydı ilk 5'e girebilir miydi?
1: Giremezdi, mümkün değil.
0: Değil mi?
1: Aynen.
0: Sence benim ilk 5'te kim var?
1: Peki benim Almancamla alakalı dinleyicilerimize soralım mı? Almancamla alakalı ne düşünüyorlar? Vize alabilir miyim yoksa Kapıkule sınır kapısından geri mi dönerim? Bunu da hani sınır kapısına kadar mı benim sizce Almancam? Geliştirilebilir bir şey mi bu? Bunu da merak ediyorum. Bunu da bir sormuş olalım olmadı.
0: Nuray Hanım, Southside Piercing. Nuray ablam, iyi ki varsın güzelim.
1: Sevilay Hanım demiş, İbrahim iyi yayınlar, selamlar, sevgiler. Burçlar hafta sonu ne yapacak acaba demiş. Burç mu anlatıyorsun? Burçlar.
0: Bu radyoda neler anlatıyorsun? Şimdi genel olarak hafta sonu bir heyecanlı bir burçlarımızdan biri de teraziler. Terazileri ne bekliyor biliyor musun?
1: Ne bekliyor?
0: Enerji maksimum.
1: Öyle mi?
0: Böyle bir şey yok.
1: Akrepleri ne bekliyor?
0: Akrepleri bu şarkıdan sonra söyleyeyim.
1: Aynen.
0: Ya da işin uzmanına soralım mı?
1: Soralım.
0: Nasıl kimi bağlayalım? Naz var, Hera var, Tülay var. Hangisi kulağına hoş geldi şu anda?
1: Hepsini unuttum şu anda ya. Yani fark etmez.
0: Naz'ı bağlayalım.
1: Tamam, Naz'ı bağla.
0: Naz'ı bağlayalım.
1: Şey gibi oldu bu da ha. Ekonomi programı. Evet, Naz attı. Evet, Çin borsasında şu anda susamın değeri.
0: Ya çok iyi. Arkadaşlar kimi bağlayalım? Dinleyiciye soralım mı?
1: Sorun.
0: Naz, Tülay, Hera.
1: Ama tanıyorlar mı, o da
0: hepsini
1: var.
0: Hepsini tanıyorlar. Hera,
1: Allah Allah.
0: Hera Sydney'den, Avustralya'dan. Tülay İstanbul'dan. Naz da Kuşadası'ndan.
1: Sydney çok uzak ama ya. Şu an... Oradan Merkür'ü falan Venüs'ü nasıl görecek abi? Yakın bir yer mi olsa?
0: Çok yakın. Bak, hmm.
1: Sence... Günaydın arkadaşlar, iyi yayınlar diliyorum size demiş.
0: Kim demiş?
1: Ayşe Hanım yollamış.
0: Çok teşekkürler.
1: Kadıköy'den şu an caddeden bizleri dinliyorlarmış.
0: Oo, Barbie.
1: Leyla Hanım, evet Barbie yazmış ama bu normal ismi değil herhalde. Ha? TC kimlik numarasına bu kayıtlı değildir herhalde. Ha?
0: Basit bir şaka.
1: Evet. Benim şakalarımı böyle boşa gidiyor ama İbrahim Bey.
0: Kimi bağlayalım? Bak.
1: Harikasınız demiş Sevilay Hanım. Nısınız derken acaba...
0: Ne?
1: Harikasınız demiş. Ha, bizden bahsediyor.
0: Evet,
1: ha,
0: evet.
1: Pardon. Evet.
0: Bu arada keyif aldınız mı? Gülücük oldu mu sizde arkadaşlar? Keyif aldınız mı? Fatih Mercantaş'ı büyük alkışlar.
1: Gülücük aldıysanız ben gideceğim ona göre. İbrahim Hocam gülücük lazım dedi.
0: Arkadaşlar eğer keyfiniz yerindeyse bir gülücük atar mısınız WhatsApp'a? Bütün gülücükler Fatih Hoca için gelsin.
1: Bugün gülücük atanlardan ilk 5 kişiye Bintat Süpermarketlerinden İbrahim Elden çikolatalı gofret ısmarlayacak. Oo. Doğru mu?
0: Olur, tamam. Vallahi ısmarlarım ya.
1: Aynen.
0: Pindirinks'i de almayı unutma ama Pindirinks almak şartıyla.
1: Evet.
0: Pindirinks içecek evet. Reyonunda. Hocam, şimdi hocam diyoruz.
1: Merkez cami imamı gibi hissediyorum böyle kendimi. Fatih diyebilirsin bana.
0: Sevgili Fatih hazır mısın?
1: Pirindix içince uçuyorsun demiş. Orhan Bey yollamış.
0: Gerçekten öyle ya.
1: Aynen. Biz buradan Pindirinks. Var mı? Türkiye'de var mı Pindirinks?
0: Türkiye'de var Pindirinks ama.
1: Pindirinks.
0: Viyana'daki

0: Berlin'den severek dinliyormuş.
1: Çok güzel. Berlin'e gittin mi?
0: Nasıl? Berlin'e gitmedim ama şeye gittim. Düsseldorf'a gittim.
1: Çok güzel ya.
0: Bochum'a gittim.
1: Düsseldorf çok iyi ya.
0: Oralara gittim. Ama gerçekten gittim. Hani böyle bazıları gitmiş gibi yapıyor ya. İşte ben Bayern Münih'e gittim diyor. Halbuki Münih'tir onun ismi. Gittim, gezdim. Güzel yerler gerçek manada.
1: Bu kimmiş?
0: Viyana'dan. Viyana'dan yazmışlar. Tıkla abi ona. Samet Bey Viyana'dan yollamış mesajı. Selamlar
1: kaydedebilir
0: demiş.
1: Miyiz lütfen? Samet Bey'i kaydedelim. Teknik ekip. Bugün çok dinleyicilerimiz var.
0: Mikrofonla hala mikrofonla alakalı şey geliyor. Mesaj geliyor. Şu an bence mikrofon daha ön planda. Mikrofondan daha iyi ses
1: daha
0: geliyor.
1: Güzel. Kim yollamış?
0: Hüseyin yollamış.
1: Hüseyin abimiz.
0: Evet.
1: Yani.
0: Hüseyin Bey yollamış.
1: Şuna da bakalım.
0: Sesin süper geliyor demiş. Dilek Can Kural. Dilek Hanım. İyi yayınlar demiş. Ahmet Bey yollamış. Bugün erkenden kahve içtim. Eşim gececi çalıştığı için uyku modunda. Ben de seni dinleyerek alışverişe gideceğim. Her yerde dinlerim demiş. Sesin süper geliyor. İbrahim Elden demiş.
1: Ya Dilek
0: bunu
1: bir tanesin ya.
0: Söyleyelim.
1: Dilek ikizler kocası kova.
0: Öyle mi?
1: Muhteşem uyum.
0: Sen de bütün dinleyicilerin dökümanı var herhalde böyle.
1: Öyle ama.
0: Eşi Fenerbahçeli, yaklaşık iki sezondur yüzü gülmüyor falan diye böyle bütün detayları verip.
1: Hepsi, biz aileyiz çünkü. Hepsini de çok seviyorum.
0: Bu şarkı da gerçekten çok iyidir.
1: Dinleyelim mi bu şarkıyı?
0: Dinleyelim.
1: Bir
0: ardından.
1: Yeni mesajlara.
0: Evet, ardından devam edelim o zaman.
1: Dur bir saniye, dur baba, yeni gelenler var çünkü.
0: Tamam, evet.
1: Onları da okuyalım sonra.
0: Yıldız Hanım yollamış, selamlar demiş Viyana'dan. Şu an çok gülüyorum size demiş Leyla Hanım.
1: Bak.
0: Bundan sonra ben badem güzeliyim demiş.
1: O zaman badem güzeli değilim mi onu?
0: Yani evet.
1: İsmi badem evet, güzeli olsun. Evet. Badem güzeli Leyla, hayırlı olsun.
0: Evet.
1: Şakaydı basarsan.
0: Evet. Yıldız Hanım Hera yazmış, gülücük yollamış.
1: Hera.
0: Hera
1: yani
0: ne demek?
1: Sydney'i ara diyor. Astrolog arkadaşımız.
0: Ha öyle mi?
1: Hera daha iyi diyor.
0: Ha tamam. Hmm. Peki o zaman bu şarkı.
1: Ya biz tabii ki iyi kötüyü ayırt etmiyoruz. Biz sadece evet. dinleyicilerimize kimi istediğini sorduk. Yani iyi evet. kötü değil de Hera'yı tercih ediyorsunuz şu anda. Evet. Hera da zaten.
0: Nuray Hanım harikasınız demiş. Teşekkürler, Nuray Hanım'la tanışıyoruz zaten.
1: Evet ya.
0: Selam olsun kendisine. Harikasınız demiş.
1: Nuray da çok şey değişti biliyorsun değil mi konuşmasından.
0: Allah Allah.
1: Abi canım.
0: Eşim duymasın, kendisi koyu Galatasaraylı demiş Dilek Hanım. olsun, her insan hata yapar. Galatasaraylı olması da onun suçu değil. Bak şakalarım gidiyor bunlara lütfen. İbrahim Bey gülme efekti.
1: Bu arada tebrik ediyoruz Galatasaray'ı da şampiyonluğundan
0: evet,
1: dolayı.
0: Evet tebrik ediyoruz. Ayşe Hanım yollamış. Kaz ayaklarım çıktı sizin yüzünüzden demiş. Heh buyur. O zaman İbrahim Elden de dev kampanya. Kırışıklık giderici. Şey var ya, bu uydu kanallarında krem satıyorlar. Her şeye iyi gelen.
1: Ya
0: ondan mı versen acaba?
1: Benim aklıma bir şey geldi.
0: Ne
1: şimdi
0: geldi?
1: Mesela bize sponsor olacak bir marka.
0: Lafı değiştirme. İbrahim Elden bugün buradan kırışıklık giderici verecek mi bir dinleyiciye?
1: Ha? Verelim mi?
0: Yani Mahmut Paşa'dan alıp yollama ama kremi. Bilindik bir şey olsun.
1: Kanka Kore'den. Bak,
0: Kore'den. Bir tanıdığın var galiba.
1: Aynen.
0: Kim tanıdı?
1: Çok kıymetli.
0: Oldu can. O iş yine bana dönecek. Kore'den.
1: Kore'den çok sevdiğim bir arkadaşım
0: Ayşe
1: var.
0: Ayşe Hanım'ı kıracak mısın yani?
1: Ya,
0: Ayşe Hanım kaz ayaklarıyla yaşamaya devam mı etsin?
1: Etmesin
0: Ayşe Hanım'ı kendi kaderine mi terk edeceksin?
1: Ayşe'ye bir...
0: Kırışıklıklara son
1: verelim
0: demeyecek
1: ya,
0: misin?
1: Tamam veriyoruz ha? Ya. Ver.
0: Kaz ayaklarına son demeyecek misin?
1: Diyelim.
0: Kaz ayakları olmayacak bundan sonra. İbrahim Elden'i dinleyen herkesin kaz ayağı olmayacak ya. Böyle bir vaatte bulunsan. Nasıl bir şey olur sence, dönüş
1: o zaman,
0: olur?
1: O zaman slow yayın yapmam lazım. Kimse
0: nasıl?
1: Gülmez yani o zaman.
0: Hayır canım, olur mu ya? Yalnız modu düştü ha. 3 tane hediye kitledim İbrahim Elden'e şu anda. Modu düştü.
1: Sözümü söz ya, ama önce kendime.
0: Ha.
1: Önce can, sonra canım.
0: İbrahim Elden zaten her gün detoks yapar değil mi?
1: Aynen.
0: O müthiş detoksun tarifini vermek ister misin?
1: Kanka salata özlü kremlerim var.
0: Salata özlü krem. Evet, mesajlar gelmeye devam ediyor. Sesli mesaj gelmiş ama onu herhalde şey yapamıyoruz.
1: Ya Tarkan'ın, yayını veremiyoruz ya.
0: Tarkan'ın bu şarkısını dinledin mi daha önceden hiç uzun?
1: Dinleyelim bu şarkıyı.
0: Evet, 2006'dan beri ben de dinlemiyorum. Dinlesek.
1: Harikası Fatih Mercantaş'ı. Instagram'dan Fatih Mercantaş'ı. Göz atın lütfen sevgili Fatih Mercantaş'ı, bizim kıymetlimiz. Vallahi keyif aldıysanız ne mutlu.

0: bize. Bir kahve molasına çıkalım.
1: Hala keyif aldınız mı diye sorup kaz ayaklarını geri plana atmanı gerçekten anlam veremiyorum şu anda. Bak, iyi bir radyo programcısı dinleyicisine bakandır. Dinleyicisinin de radyo programcısına baktığı bir radyo programıdır.
0: Sesi dinleteyim mi?
1: Neyi? Dinlet.
2: Fatih Beyciğim, sen şimdi İbo'yu bu şekilde konuşuyorsun ama o beni güzellik salonuna bile gönderdi. Ben Düsseldorf'ta onun tanıdığı kişinin salonuna bile gittim güzelleşmeye.
1: Aa, çok özür dilerim. Şu an tüylerim diken diken oldu ya.
0: Bazı şeyleri konuşmuyorum hocam.
1: Bazı şeyler gizli kalmalı diyorsun.
0: Ben normalde konuşmayacaktım.
1: Öyle
0: ama
1: mi?
0: Ama dinleyicim Ayşe Düsseldorf'a güzellik merkezine gitti.
1: Bir daha gitmek istemez mi sence?
0: Şimdi sevgili Fatih, Münih'te Fatma Gül var, bizim çok kıymetlimiz. Fatma Gül'ün suçu ne? Evet. Onlar şimdi Antalya'ya gelecekler, tamam mı, Ayşe ile beraber?
1: Evet.
0: Biz de Antalya'da çok güzel bir etkinliğimiz olacak. O güne gelir misin? Antalya sözünü verir misin?
1: Hadi. Ne zaman?
0: Bize tarih söyleme. Tarih
1: gelirim, tamam, söz.
0: Söz mü? Kalkaya basmayayım, dur. Abi söz.
1: Yani müsaitlik durumu olursa gelirim tabii. Niye gelmeyeyim?
0: O zaman Antalya etkinliğimize Fatih Mercan Taşı da geliyor. Bravo Fatih.
1: Ayaküstü etkinlik kitlediğini.
0: Öyle kanka. Vallahi. Ama öncesinde 23'ünde de tabii ki Mersin'de olacağız sevgili dostlar. Bir şarkı molası verelim mi?
1: Evet, Ajda Pekkan yine son dönemde en çok dinlenen şarkılardan biri. 2007'de çıkardığı bu eser.
0: O zaman Pindirix molası verelim mi?
1: Pindirix molası verelim.
0: Şekersiz ve glutensiz Pindirix Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Bol bol tüketin. Çünkü her işleriniz Pindirix İbrahim Elden'e doğrudan katkı sağlayacak. Haydi Pindirix zamanı.

Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi herkesten küçük bir ricam olacak. Hazır mısınız? Bu güzel şarkının enerjisiyle beraber şöyle bir enerji mesajlarını bol coşkulu, güzel böyle bir yeşilleyebilir misiniz WhatsApp'ı? Haydi bakalım, herkesten oynayan emoji istiyorum. Hani böyle bir tane var ya, göbek atan bir emoji. Biliyor musunuz onu? Şu oynayan emojileri bir atabilir misiniz ya? Şöyle göbek atan bir emoji istiyorum. Buyurun. Peki.

0: Hazır mısın Su ve Pino? Ya şimdi sevgili Su ve Pino, inanılmaz güzel, muhteşem enerjileri var ya Fatih. Bir şey söyleyeyim mi? Su benim için çok kıymetli. Su'ya bir alkış lütfen. Bu güzel şarkıyı, şu tatlılığa baksana. Annem bu ne tatlı ya. Kanka bu Pino.
1: İyi yayınlar, program çok eğlenceli, teşekkürler demiş.
0: Su ve Pino.
1: Su ve Pino.
0: Su arkadaşımız bizim kıymetli. Aha. Baksana Pino'ya. Ya Su, bu arada Viyana'ya geldiğim zaman Pino'yu getir bana lütfen. Sabahtan bir telefonlaşalım, olur mu? 30 Mayıs sabahı Pino'yu görmek istiyorum.
1: Pino biraz böyle bizim şakalarımıza anlam verememiş gibi bakıyor ama hani bunlar ne anlatıyor der gibi.
0: Pino ya, bir tane ya, yemin ediyorum.
1: Bir tane zaten, fotoğrafta da bir tane var. Arada böyle kötü şakalar da olur, yapacak bir şey yok. Ölüyorum gülmekten demiş Nuray Hanım. Süper. Allah uzun ömür versin efendim. Gülmek insanın ömrünü uzatıyormuş. Günaydın İbrahim diyor Zuhal Önkür.
0: Zuhal ablam. Evet. Çok iyi ya. Gürcan abinin kıymetlisi, hayatının anlamı, yaşama ümidi. Buradan evet, selamlarımızı iletelim.
1: Tülay Hanım yine.
0: Göbek atan evet, emoji istedik ya az önce.
1: İki ses birbirinden güzel. Özellikle Fatih, yani neyse bunu geçelim. Bunu benim göbecik atan emojim yok. İkiniz de süper ikili olmuşsunuzdur. Devamını isteriz demiş.
0: Oo, bu
1: Tülay Hanım.
0: Teklif mi ya?
1: Vallahi.
0: Bu bir teklif mi arkadaşlar?
1: Devamı için ben taksimetre açıyorum.
0: Hani belirli bir yere kadar gelsin ya bir program uygulamada.
1: Aynen. Free sürüm bu. Ücretsiz sürüm.
0: Çok iyi ya.
1: Aynen. Ya İbrahim elden ne zaman derse gerçekten ben eşlik ederim.
0: Radyo senin ya, mikrofon
1: senin. Estağfurullah
0: ya.
1: Olur mu ya? Ayıp öyle edeyiz. Şey olur mu?
0: 15 dakika sonra.
1: Tüh, yayın koptu ya falan diye.
0: Ama gerçekten bugün çok güzel enerjimizle beraber Fatih'in zaten bende değeri çok fazla. Evet. Bugün de çok keyif aldık. Tabii tiyatrocu adam abi, espriler arda arda. Ben onun kadar etkileyici espri yapamıyorum. Ya tabii yani espriden ziyade yıllardır bu işi yaptığı için benim normalde programım şov programı değil bu arada. Senle evet, şova dönüştüm.
1: Ha öyle mi?
0: Tabii.
1: Ne normalde?
0: Normalde. Ben böyle yapıyorum. Ooo!

0: Az önceki şakalar boşa gitti, tüh ya. Hem Fatih. Bence bir daha yapsan aynı tadında olur mu?
1: Yok, aynı şakaları tekrar yapamıyoruz, kullanamıyoruz maalesef.
0: Çünkü öyle bir kuralımız var. Kısa bir yayınımız gidip geldi.
1: Evet. Yani su böreğini mikserin üzerine koyarsan gider abi.
0: Değil mi abi? Aynen. Su böreğini gittim mikserin üzerine koy. Bir de yeni aldığım mikserin üzerine koydum. Sonra ondan sonra Ali abi ağlıyorum yani. Diyorum ki kanka.
1: Evet, o zaman Fettah Can'ı tekrardan mı dinleyeceğiz?
0: Bir dinleyelim. Bu adam, bir anons yapar mısın ya? Şu Fatih Mercan Taşı anonsuyla bu şarkıyı bir anons yapar mısın? Kulaklığını bir taksana kanka. Moda girelim tamam, lütfen. Peki. Çünkü o bir efsane. O geliyor.
1: Evet. Sırada Fettah Can'dan Boş Bardak bütün Viyana FM dinleyicilerine geliyor.
0: Sadece Viyana'da yayınlarımızın değil, Yunanistan'da 106.9, evet. Joy ailesi ve Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Türk ailesi, evet. Yayınlarımız ortak yayın.
1: Katılıyorum İbrahim Elden'e. Herkese, İbrahim Elden'in saydığı herkese geliyor. Fettah Can Boş Bardak.

0: abi kolları. Ya Fatih Mercantaş'ı o kadar güzel mesajlar var ki. Ben de hep böyle 90'lar çalıyorum ama 2000'li yıllar senin aslında en sevdiğin.
1: Gördüm harika mesajlar var gerçekten. Son derece samimi, son derece Sibel'in gerçekten enerjik, bir o kadar da farklı. Bütün dinleyicilere selam olsun buradan da.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Ben de böyle selam olsun falan türkü modu var değil mi bende? Ha, eyvanına vardım programı gibi oluyor falan ama.
0: Aynen. Bak kim arıyor bizi?
1: Evet.
0: Turgay Aydın, canlı yayındayız. Günaydın. Abi müsait misin? Yayını alalım mı seni?
2: Müsaitim tabii ki.
0: Bir TRT spikeri gibi konuş da abi bizim modumuzu bir düşür ya.
2: Olur tabii ki, ne demek. Memnuniyetle.
0: Abi Turgay abi bir şaka yapalım.
1: Turgay Aydın kokteyl mi yoksa? Evet. Ben gençken çok dinliyordum onu. Gençlik yıllarımda.
0: Adam genç. Ya Turgay abi Fatih Mercantaşı ile yayındayız şimdi. Seni gençken dinliyorum. Adam zaten genç Turgay Aydın.
1: Hayır ben kendi şeyimden bahsediyorum.
2: Fatih gençken dinliyormuş.
1: Aynen ben gençken dinliyorum abi.
0: Ha, Fatih gençken.
1: Evet.
2: Çok güzel. Neler yapıyorsunuz? Birlikte yayındasınız herhalde bugün.
0: Ya bugün müthiş bir spontane bir heyecan yaşıyoruz. Fatih Mercantaşı ile.
1: Üç kişi yayındayız abi şu anda. İbrahim Elden, ben ve Su Böreği. Üçümüz yayındayız şu an.
2: Mahmut abi yok mu?
1: Nasıl?
0: Mahmut abi yok.
1: Mahmut abi yok.
0: Bugün, çok güzel. Bugün başka bir ortamdayız. Çok güzel bir YouTube odasındayız.
2: Çok güzel. Tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza selamlar olsun. Dinleyenlerimize de.
0: Çok sevdiğimiz dostumuzun, çok sevdiğimiz arkadaşımızın YouTube odasındayız bugün. Muhteşem bir yer yapmış. Biz de hayırlı olsuna geldik.
2: Bu çok sevdiğimiz dostumuzun ismini niye bilmiyoruz?
0: Abi çok ismi lazım değil ya.
2: Peki o zaman ismini vermeyelim.
0: Ya çünkü ismimi verme dediler. O yüzden çünkü yoksa YouTube çekimine gelir dediler abi. Herkes. O yüzden. Yok genel. Radyoda anons yapma dediler o yüzden.
2: Bu şeyden Murat Erdoğan'dan mesaj geliyor mu? Bugün göremedim sen
0: gidiyorlar. Aa demek ki sen yeni açtın az önce. Hatta günün güzel geçsin İbocuğum canım cicim diye yollamış gelmiş mesajları.
2: Kendisinin günü güzel geçiyordu tahmin ediyorum herhalde. Kendisi hala istirahatte herhalde, bitmedi tatili.
0: Aynen Turgay Bey. Turgay Bey ne zaman Viyana'ya geliyorsunuz?
2: Yani daha geçen hafta oradaydık. Çok da çok da dostlarımızı sıkmayalım yani. Ama ansızın beraber gidebiliriz tabii ki, öyle bir şey de olabilir yani.
0: O zaman günün en güzel şarkısını kimlere yollayalım Turgay Bey?
2: Seni seven herkese.
0: Adam ya, teşekkürler. Kral seviliyorsun. Görüşürüz.
2: Ben de seni seviyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.
0: Sevgili Songül günaydın, Guten Morgen günaydın enerjisini yollamış, bir de selfie yollamış. Harika bir selfie be canım. Muhteşemsin vallahi. Filiz bu ne güzel bir enerji diyor. Çok teşekkür. Ateşli emojiler yollamış bize. Sevgili Papatya süpersiniz demiş. Bana seni hatırlatır bir şey bu. İbo candır diyor, gerisi heyecandır, süpersin ya. Uzaklara dalıp dalıp senin olurum. Sus olur. Kıymetli dinleyenlerimiz, aramızda kimler var bir görebilir miyiz? Artı 43-660-130-19-79. Şöyle bir WhatsApp'a gelin, ben de bir pindirin salayım. Bintat Süpermarketleri 10. Viyana, 12. Viyana, Kornea Burg Şubesi ve çok yakında 22. Viyana Şubesi'yle hizmetinizde. Ya var ya, şöyle güzel bir yeni şarkı çal da keyfimiz yerine gelsin. Fatih ya, hep 90'lar bizi bitirdin ya. Bir anons yap da ben şu böreği bitireyim. Şuradan kanka bak. Altı al oradan. Tüy ya, ekran gitmiş. Şuradan. Neredeyiz şimdi bak, ne kadar uzak tahmin bile. Fatih şimdi bir şarkı seçiyor da merak. Vallahi ben de merak ettim. Bakalım hangi şarkı? Oo yok canım. Şarkı çal da uykumuz gelsin ya.
1: İbrahim Elden bu şarkıyı çok iyi bilir. Ya. Gerçekten güne enerji katacak bir şarkı.
0: Beni kaç yılına götürdün?
1: 2012 falandır muhtemelen.
0: Süpersin, aynen.
1: 2012. Ama şarkı 2014'te çıkmış. Onu da belirteyim. Ama çok güzel şarkıdır. Ben de çok severim. Bütün dinleyicilere gelsin o zaman.
0: Dinleyelim mi?
1: Hadi dinleyelim be.
0: Oo! Oo!

0: Ya şimdi yolda dinleyenler var Fatih. Dilek yolda dinliyor. Aa, alışverişe gidiyor. Bintat'a. Best'ten. Bizim için de bir tane çikolatalı gofret almaz mı? Ya da bir pindirings. Bence alır. Konuşmamalar falan. Şakayı ben tek başıma mı yapayım? Dilek'in mesajı.
1: Evet. Dilek Hanım şu an ne aşamada bilmiyorum ama muhtemelen alışveriş yapıyor şu anda. Sana cevap verebileceğini düşünmüyorum. Şu an muhtemelen manav bölümünde patates veya soğanla meşguldür. Patates, soğan mı? İbrahim Elden mi deseler? Cevap ne olur acaba? Tabii ki patates. Tamam, sen şey yap, böreğini ye, ben sen yayındaymışsın gibi dur, anons yapayım. Oo, yok böyle bir şarkı. 21. Viyana'dan Ayşe Hanım, selam olsun kendisine. Yunanistan'dan, Atina'dan Serap yazmış. Oo!
0: Ben böyle mi anons yapıyorum?
1: Abi enerjik işte, ne güzel. Bence çok...
0: Ya çok iyisin ya. Ya biz evet. Bu programı niye kaydetmedik? Şuraya basmadık.
1: Olsun. Bazı şeyler tek seferde iyidir.
0: Oo.
1: Aynen. Anlık yaşanmalı. Anı yaşamalı insan
0: ya
1: bazen.
0: Ya beni bitir. Şu an var. Alkış hak ettin kanka ya.
1: Bazen bazı şeyler bulunduğu
0: yayındayız
1: anda güzeldir.
0: Yayındayız değil mi ya şu anda?
1: Yayındayız.
0: Bir şey sorabilir miyiz dinleyicilerimize?
1: Soralım.
0: Neyi soralım?
1: Bunu birden bana sorman da gerçekten... Hani dinleyiciye soralım diyorsun ama bana soruyorsun şu anda. Peki şöyle bir şey sorabilir miyiz? Hayatları roman olsaydı ismi ne olurdu?
0: Oo.
1: Ya da film olsaydı?
0: Tamam bak bu
1: ismi
0: çok...
1: İsmi ne olurdu? Ben bunu çok merak ediyorum.
0: Hayatınız film olsaydı ya da roman, ismi ne olurdu? Fatih Mercan Taşı'nın sorusu. Cevapları bekliyoruz.
1: Bir sağa bir sola.
0: 300-500, 300-500. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak 40 yaşına geldim. Hala aynı enerjideyim, Allah'ıma şükürler olsun.
1: Aynen, gerçekten öyle.
0: Sen beni tanıdın da ben çıtıriboydum.
1: Çıtıriboydun, şu an kıtıribo oldun, olsun. Ama yine aynı enerjin.
0: Allah'ıma şükürler olsun. Hala 20'sinde hala taş gibiyim vallahi.
1: Tabii ki İbrahim dinlerim. Eşime derim o alır patates soğanı. İllaki bir çözüm buluruz demiş Dilek Hanım.
0: Ya Dilek çok...
1: Vallahi çok sadık ya. Dinleyicilerin var. Ama İbrahim abi musun? Gerçekten tebrik ediyorum seni.
0: Ya Dilek'in o kadar samimi enerji. Bak Leyla da öyle. Eda. Mesela Eda şu an dinliyor ama yazamıyor görüşmede.
1: Evet.
0: Her şeyden de haberim var. Daha sonra Cima. Sevgili Tülay'ımız, Emine abla, Zuhal abla, Gürcan abi. Şenol'umuz var mesela. Trabzonlu.
1: Şu an Şampiyonlar Ligi finalini izliyormuş gibi. Kadro sayıyor gibi geldi.
0: Soru neydi ya?
1: Hayatınız roman olsa ismi ne olurdu? Veya bir film olsa hayatınız ismi ne olurdu?
0: Senin ne olurdu mesela?
1: Nasıl?
0: Senin ne olurdu?
1: Böyle ani sorular sorup...
0: Aşk ve itiraz. Yemin ediyorum.
1: Senin ne olurdu peki? Hayatın roman olsa ismi ne olurdu bunun?
0: Pozitif enerji olurdu herhalde.
1: Ha, pozitif enerji.
0: Ya.
1: Benim aklıma bir şey geliyor da şu an şey yapamıyorum, ifade edemiyorum. Yani.
0: Kulağıma söyle diyeceğim ama yayın eder. O zaman dinleyicilerimizden cevaplar geldikçe de paylaşalım.
1: Terminatör.
0: Terminatör. Terminator Fatih.
1: Yok hayır ya. Senin mesela baktığında öyle bir şey gelir hani film olsa mesela. Terminator İbrahim.
0: Dilek sen de yaz. Nuray sen de yaz. Sevilay paspas bitti mi canım? Dükkanı temizledin mi? Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak İsveç'e gittim. Sabri abi bu arada selam sana da. Abi İsveç'te gerçek anlamda dünyanın en güzel insanları yani diyorlar ya Kopenhag'da mı İsveç'te mi? Ben gittim bizzat da gördüm. Gerçekten doğru biliyor musun? Kopenhag ve Malmö bu işte zirve.
1: Emine Hanım yazmış. Günaydın İbrahim, iyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum. Bugün tatil değil, harika bir yayın, çok komiksiniz demiş Emine Hanım.
0: Çok teşekkürler. Emine abla Erdatlı mı?
1: Evet.
0: Murat abinin kıymetlisi, yaşama ümidi, hayatın anlamı. Baksana Demet Akalın bu şarkısını.
1: Evet, en son 2003 yılında dinlemiştim. Allah razı olsun. Bizi geçmişe götürüyorsun. Ne kadar yaşlandığımızı.
0: Ya abi liste önünde hadi o zaman.
1: Nasıl?
0: Aç bir tane sıfır bir liste.
1: Tamam, sen de su böreğini biraz yemeyip anons yaparsan ben iki işi birden şu an yapamıyorum çünkü. Yani beni su böreğine tercih etmem bugün gerçekten beni çok üzdü. Onu da söyleyeyim yani.
0: Kankacım.
1: Sevilay Karayaka bitti demiş. Ne bitti?
0: Temizlik bitti mi dedim ya.
1: Bitmiş mi? Ha, tamam. Sen niye soruyorsun? Sen yardıma mı gideceksin? İbrahim Elden çok iyi toz alır bu arada. Bir villadası var aman Allah'ım yani. Öyle böyle fayans temizliğinde çok iyidir özellikle. Usta ellere taş çıkarır. Öyle söyleyeyim yani. Evet.
0: Buldun mu kanka bak?
1: Neyi? Tamam buldum evet. Yine güncel şarkılardan bir tanesi.
0: Kıbrıs'a yollayalım mı?
1: Kıbrıs'a yollayalım. Hadi, kimi yolluyoruz? Dinleyicilerimizi mi?
0: Hayır.
1: Yani. Üç dinleyiciyi Kıbrıs'a yolluyoruz. Ha şarkıyı mı yollayacaksın?
0: Şarkıyı yollayacağım. Kıbrıslı ya.
1: Kim Kıbrıslı?
0: Babutsa.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Ha, çok çalıyorduk ya şarkı. Vallahi yani radyolarda.
0: Bu şarkının enerjisini taşıyanlar, ruh halini taşıyanlar bize yazabilir mi?
1: Yazsın bir de selfie atsın bize.
0: Hadi selfie'ler gelsin.
1: Aynen hadi bakalım.
0: Yüz analizi yapacağım mı?
1: Ne?
0: Yüz analizi.
1: Benim öyle bir iddiam yok ya.
0: Yapar mısın?
1: Yaparız.
0: Tamam.
1: Onu da yaparız. Bize her şeyi yaptırıyorsun İbrahim Elden.
0: Fatih,
1: onu da yaparız.
0: Fatih.
1: Yüz analizi.
0: Yüz analizi.
1: Tamam yapıyoruz. Yollayın yapalım analizi.
0: Arkadaşlar elinizdeki işi bırakın. Bir selfie çekin.
1: Bırakmasınlar. Ekmek kapıları niye bırakıyorlar ellerindeki işi ya?
0: Hayır şu anlamda kanka.
1: Şey diyormuş. Evet insan kaynaklarına uğrayıp çıkışınızı alın hemen. Bir istifa edin bir. Yok yok. Selfie atsınlar
0: bir
1: yapalım.
0: Bir selfie atsınlar kanka.
1: Tamam.
0: Selfie'den sonra yüz analizi Fatih Mercan Taşı'ndan.
1: Ya beni var ya astrolog yaptın, yüz analisti yaptın. Yemin ediyorum. Tamam bakalım bir deneyelim olur mu? Tamam.
0: Niye gelmiyor başarılı?
1: Nasıl? Şarkı da öyle. Her şey başa almayı sevmiyor. Ama her şeyin girişi önemlidir biliyorsun.
0: Aynen.
1: Yani o şarkının o melodisini dinlemeyince havaya yani, girebiliyor musun?
0: Giremiyorsun. Bir de remix nasıl önemli. Hemen?
1: Evet remix önemli aynen.
0: Hadi selfie'leri gönderin. Yüz analizi için Fatih Hoca burada.
1: Şey yapsana bir sağa bir sola abi.
0: Oo, hazır mıyız? Bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola.

0: yapıştır bir sağ.
1: Bir sola.
0: Bir sağ, bir sola.
2: Oo.
0: 300-500.
1: Nasıl?
2: Evet, çok güzel gerçekten sabah enerjimiz. Ben bugün nasıl bitireceğim onu düşünüyorum şu anda. Evet, bu enerjiyle başlayıp devam etmek. Tülay Hanım demiş, İbo'cum benim sabah attığım selfimi analiz ederseniz.
0: Bir daha atar demiş. Mısın ya onu?
2: Nuray Hanım gülücük yollamış, teşekkürler. Hayatım film veya roman olsa Alparslan isterdim demiş. Kim yollamış? Orhan Bey yollamış. Sen söylemedin, senin hayatın ne olacak yani roman olsa?
0: Hayatı kararmış İbo'cum.
2: Ne olurdu mesela?
0: İhtiras.
2: Nasıl?
0: İhtiras. Aşk.
2: İhtiras. Buyur. Yok, bir cümle olması lazım.
0: Ne olsun o zaman? Titanic.
2: Aşkın çığlığı.
0: Aşkın çığlığı.
2: Aşkın feryadı.
0: Aşkın
2: Oo, İbrahim Bey, şarkı seçimleriniz bugün gerçekten. He? Pindirix. Bak şimdi Pindirix'i şimdi söyle. Ver müziği. Ya şimdi Pindirix'in reklamını yap.
0: Sıcak yaz günlerinde içinizi serinleten Pindirix.
2: Allah Allah! Hay. Çok değişik oldu. Oturmaya mı geldik?
0: Kadınlar matinesi.

0: İbrahim Elin'in en çok sevdiği şarkılardan biridir bu arada. Onu da belirtmek isterim. Şarkıyı merak eden varsa itfaiye şarkımızın ismi. Hayatım roman olsa çözüm cebimde gülümsemem yüzümde. Çözüm cebimde gülümsemem yüzümde olurdu herhalde.
1: Ne yaptın ya?
0: Sevilay Hanım, siz modern çağın filozofusunuz ya. Bu nasıl bir cümle Allah'ınızı severseniz. Güzel bir güzel bir şey yani, ne derler, güzel bir cümle.
1: Bir de Sevilay film, yani film kadar ismini de koymuş yani, o kadar. Ama evet. Dur, analiz yapmadım, bir saniye dur.
0: Tamam dur, Tülay Hanım yolladı. Tülay Hanım'a bakalım bir. Evet, şimdi Tülay Hanım'ın bu fotoğrafına baktığımızda biraz analiz. Daha böyle sanki bir kahve dükkanına gitmiş de kahvesi boş. Fakat kasadaki var olan personellerin oyalanmasından şikayetçi olmuş. İğneleyici iki tane laf söyleyip sırasını bekleyen kahve müşterisi gibi duruyor şu anda.
1: Ne öyle dedin bir... kanka sen?
0: Bence bu fotoğrafı İbrahim Elden'i dinleyip tam olarak zihnine ve ruhuna adapte edemediğinin bir göstergesi seziyorum. Yüzündeki o tedirginlik ve o ifadeyi.
1: Öyle mi?
0: Aynen.
1: Vallahi Tülay süpersin ya.
0: Bu mu yani? Ya 2 dakikada bizi yüz analizcisi yaptın ya, yemin ediyorum. Evet.
1: Sevile'ye bak, dur Sevile'ye bak.
0: Sevile Hanım'a bakalım. Kapat abi bunu.
1: Şuradan kanka, nereden dur, kapanıyor dur, yavaş. Bu?
0: Ya bütün tuşlara bastık.
1: Dur dur şunu.
0: Şu an bölüm geçmeye çalışıyoruz. Evet. Neyse bas. Sen şey yap. Bu şarkı da çok iyidir bu arada. Mustafa Sandal'ın İstersen Dağlar Yerinden Oynar şarkısı da gerçekten eskilerden bir şarkı. İbrahim Elden'in yine şahane seçimlerinden bir tanesi. Viyana FM'e hoş geldiniz demiş. Selamlar İbo. Hayırlı cumalar demiş. Şengül Hanım yollamış 9. Viyana'dan. Güzel bir gün diliyorum. Saygılar Şengül demiş. Evet, Sevilay Hanım'ı yorumlayacağız. Sevilay Hanım'ın fotoğrafına baktığımda benim ilk aklıma gelen Instagram'da eşarp markaları var ya, orada Reels çeken hanımefendiler imajı var. Sosyal medyaya atılması gerekiyor bence. Bol bol Reels çekip bir markanın yüzü olabilir kendisi. Tabii ki bunları yaparken İbrahim Elden'le neydi programın ismi?
1: Pozitif enerji.
0: İbrahim Elden'le pozitif enerji programında takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yüzünde gayet bir memnuniyet var. O memnuniyetin ifadesi İbrahim Elden'in dinlemesinin vermiş olduğu bir ifade. Aa, bu arada zaten öyle bir yerde çalışıyor galiba.
1: Evet.
0: Arkada kumaşlar, vallahi görmedim.
1: Ya.
0: Bak, doğru tespit. Bir de diyorsun ki sıkıyorsun diyor. Neyi sıkıyorsun Allah'ını seversen. Vallahi arkayı görmedim ya. Arkayı görmedim.
1: 10 üzerinden kaç veriyoruz?
0: Neye?
1: Analize.
0: Analize. Ben mi veriyorum? Hı hı. Ben kendi kendim mi öveyim yani? Onu
1: yok yok. Fotoğraflara.
0: Sevilay Hanım, işim bu zaten demiş. Vallahi arka tarafı görmedik. Tam da böyle denk gelmiş. İşinize uygun bir mizacınız var. Başarılar diliyoruz. Bir de hemen Merkür Retrosu'na bakıyoruz. Merkür, pardon, onu ben yapmayacaktım değil mi? Burcunuzu da yazabilir misiniz? Bir burç analizi yapalım hızlı bir şekilde. Merkür'ün durumuna bakalım. Şu an bir retro yapıyor. Soldan ışıklardan döndü Merkür. Tamam, güzel. Buna göre de bir yorumlama yapacağız. Astroluk hanımefendi alacağız mı yayına?
1: Evet.
0: Tamam, o zaman...
1: Astro İbo.
0: Ben kimsenin alanına girmek istemiyorum. O zaman bir siz yorumlayın İbrahim Bey.
1: 5 dakika sonra alalım mı?
0: 5 dakika sonra. Tamam, peki.
1: Tam buçukta.
0: Aynen, sen de su böreğini bitirmiş olursun o zaman. Yalnız bitmiyor bu, niye?
1: Abi 1,5 kilo almışsın.
0: 1,5 kilo...
1: Yemin ediyorum sabahtan beri börek yiyorum ya.
0: Bu hayatta seni en çok enerjini, seni böyle motive eden, enerjini sağlayan şey nedir? Son özellikle dönemde. Dinleyicilere de soralım mesela bunu. Onları ya, şu anda en çok motive eden, hayata bağlayan, hayat enerjisini sağlayan şey nedir?
1: Bana sorar mısın bunu?
0: Bana sor.
1: Sorayım.
0: Sor.
1: Aynısını söyleyeyim. Seni hayata bağlayan, mutlu olmanın sebep nedir?
0: Pindrix.
1: Ya. Bana sor. Euro.
0: Diyorsun ki Allah Euro'ya akılım diyecek yani. Arada böyle kötü şakalar olacak.
1: Kanka, ben Euro'yu görünce çok mutlu oluyorum ya.
0: Sabahları. Allah
1: Allah. Vallahi Euro ile yatıyorum, Euro ile kalkıyorum.
0: Odanda bir Euro tablosu olduğunu biliyorum. Kalktığında sabah ona uzun uzun bakıp kahveni içip iç geçirdiğini de biliyorum.
1: Sabah aynamla konuşuyorum. Benim evde konuşan aynam var.
0: Öyle mi?
1: Evet, sabah sohbet ederken...
0: Allah şifa versin.
1: Dedim, evet. Yastığımın altında hep eurolar vardır, tamam mı? 200 euro ile uyuyor. Ona bakınca enerjim yerine geliyor. Diyorum ki bugün bundan 10 tane kazanmam lazım. Anladın mı?
0: Yani biz de hep böyle bir yerlere gidiyoruz. Hep hesabı bize kilitliyor İbrahim Elden. Meğerse o 200 euroyu harcamamak için. Bakıp değil mi? Enerji. Yok, çok eli açıktır. Çok eli açıktır. O konuda hakkını yiyemem.
1: Çağatı 10 dakika sonra.
0: Tülay Hanım'ın burcu Oğlak'mış bu arada. Onu da belirtelim İbrahim Bey.
1: Benim en çok anlaştığım burçlardan biri bu arada.
0: Ne?
1: Oğlak.
0: Allah Allah. Hı-hı. Özellikleri ne Oğlan?
1: Oğlan iki özelliği var.
0: Oğlak olması birisi.
1: İçten doğal ve çok güzel olurlar.
0: Öyle mi?
1: Erkek oğlaklarda hem karizmatik hem işkolik olur.
0: Allah Allah.
1: Tabii. Ama enerjileri maksimumdur.
0: Bütün
1: yani.
0: Bütün oğlaklar güzel midir?
1: Çok güzeldir.
0: Öyle mi? Sen onun için oğlak değilsin diyor. Şaka yapıyorum. Ya ben benim, de oğlak değilim canım.
1: Kanka benim yükselenim oğlak.
0: Öyle mi?
1: Bak Leyla geldi.
0: Leyla Hanım hoş geldiniz.
1: Yapma evet. Gibi yüz analizi.
0: Yani sen de fotoğrafa öyle bir zoomluyorsun ki yani. Büyütüyor şey hücrelerine kadar büyütüyor yani. Yüzünüzdeki hücreleri görecek kadar.
1: Ya ben fotoğrafa öyle bakıyorum ya.
0: Leyla Hanım'ı şöyle söyleyeyim. Ofis işi yapıyor. Sabah işine başlar. İbrahim Elden'i açar. Bir yandan İbrahim Elden'i dinler. Ofisinde gayet dingin bir ortam var. Etrafında çok böyle nasıl diyeyim. İşte enerjisi düşük insanlar var. Biraz Leyla Hanım o konudan dolayı sıkıntılı bence. Onun için İbrahim Elden dinleme zaten ihtiyacı hissediyor. Bir enerji, bir değişiklik gelsin diye. Onun dışında bir ofis ortamı olması bazen onu sıkabiliyor. Arada çayını kahvesini alıp dışarı çıkıp gökyüzüne bakıyor falan böyle. Ama İbrahim Elden şu anda onun hayat enerjilerinden bir tanesi olduğu için ve şu anda da İbrahim Elden dinlediği için o mutlu yüzünü çekip bize ulaştırmış durumda. Yüz analizimizi böyle tamamlayabiliriz İbrahim Bey.
1: Çok, yani yüz analizin İbrahim Elden üzerine oldu yani.
0: Çaktırma işte, reklam yapıyoruz. Daha şey ne yapıyor?
1: Adamsın ya.
0: Evet. Tülay Hanım teşekkür ederim demiş. Benim de yükselenim Oğlak ponçiyim demiş.
1: Yerim seni. Valla yükselin de Oğlak. Tutamazsın.
0: Evet. Dinleyici.
1: Bak.
0: Evet.
1: Tülay.
0: Ben 16 yıldır İbrahim Elden'i tanıyorum. Bir kere ponçik demedim ya.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Şu anda Oğlak ve yükselen Oğlak kimse tutamaz Tülay'ı.
0: Allah Allah. Öyle mi?
1: Hala 20'sinde. Hala enerjim maksimum 35 bin fit yani.
0: Allah Allah.
1: Direkt abi. Bir de şöyle bir durum var. Sıradaki şarkıyı Derya'ya ve arkadaşına da, büyük kulüp ailesine de armağan edelim.

0: Ne güzel bir şarkı hazırladın ya kanka.
1: Evet, İbrahim Elden'in son dönemde en çok dinlediği şarkılardan bir tanesi. Dedi ki mutlaka bunu dinletelim dinleyicilerimize.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok sevdim bu şarkıyı ya.
1: Öyle mi? Bayağı bir akım oldu. İnternette de herkes Reels çekiyor. Sen çektin mi Reels?
0: İlk çekenlerden biri bendim.
1: Öyle mi?
0: Kendimi yerden yere attım.
1: Her şeyin başı sensin be.
0: Ya. Ha? Nasıl
1: her,
0: bir kralsın
1: her ortamda
0: ya.
1: Varsın kral be.
0: Koltuktan kendimi aşağıya attım. İşte
1: ne diyorsun ya?
0: Ya neler yaptım.
1: Vay be.
0: Sonra ama benim bir de çılgın bir videom daha vardı. Onu paylaşmadım.
1: Öyle mi?
0: Buz gibi suyun altına girdim bu şarkıyı dinlerken.
1: Hmm.
0: Ondan sonra yavaş yavaş düştüm falan.
1: O zaman şöyle yapalım mı? Dinleyicilerimiz de bir dinlesin mi baştan?
0: O zaman dinleyicilerimizden bu şarkıyı dinlerken de herkesten böyle baygın bir fotoğraf alabilir miyiz?
1: Tam iyi de çalışanlar nasıl atacak onu? Sonra patronunla beraber bayılmasınlar yani.
0: Ne kadar oğlum. Çok şey istiyorum ben dinleyicilerden ya. Hadi bu şarkıdan sonra burç yorum için buradayız. Fatih Mercan Taşı ile bugün süper özel bir yayın oldu.

0: Ya müthiş bir şarkı ya Fatih. Bize ne yaptın sen kanka ya? Oo çok iyi ya. Fatih Mercan Taş'ın anlatacakları var bu şarkı ile ilgili.
1: Yok hayır yok.
0: Var.
1: Yok.
0: Biz bir gün Brezilya'dayız.
1: Evet,
0: Rio
1: İbrahim
0: Karnavalı.
1: Elden bu şarkıyı özellikle istedi. Brezilya milli takımına başarılar diler. Vay be, yıl 2000 kaç? 2011 İbrahim Elden yayında ve hangi fon müziğiyle yayında?
0: Ne? Çok iyi ya. Arkadaşlar bu benim fon müziğimdi radyoda. Yaklaşık 15 yıl önce. Vay be.

0: Ya bu şarkıyla bizi bitirdin ya. Sevgili Ceyda diyor ki sıradaki şarkıyı sadece ikinize yolluyorum. Karar veremedim hanginiz daha tatlısınız demiş. Oo, yapma Ceyda böyle şeyler sabah sabah. Hangimizin daha tatlı olduğunu sen çok iyi biliyorsun.
1: Dilek Hanım demiş yemin ederim süpersiniz demiş. Yemin etmenize gerek yok ya biliyoruz zaten. Zuhal Önkür.
0: Zuhal ablamız.
1: Boğa Yükselen Koç demiş. 70... Yani sonu söylemeyelim. Tünaydın İbo iyi yayınlar demiş. Sonu 84 numarasının bu arada.
0: İsim yok mu?
1: Yok isim yok. İsmini vermek istemeyen bir dinleyicimiz televizyonlarda olur ya radyoda da oluyor. Ya eskilere gittin değil mi buradan?
0: Yemin ediyorum şu an var ya hani Brezilya'daki o Rio Karnavalı'ndaki günüm geldi aklıma. Yani.
1: Sen de öyle şeyleri hayatta sevmezsin.
0: Yok hiç sevmem. Rio Karnavalı'ndaki o heyecan. Bu sene...
1: Ama onu yaşatıyorsun şu an programda.
0: Ya ben çünkü Rio Karnavalı'nda Rio tadında yayın yapıyorum.
1: Öyle mi?
0: Nasıl?
1: Ben, yok güzel. İşte az önce de aynı şeyi söyledim ben ama. Aynı şey.
0: Şimdi Murat abimiz var tamam mı? Erdatlı. Şimdi Emine abla da ona diyor ki Murat diyor zaten sen diyor Viyana'da Rio tadında yaşıyorsun diyor.
1: Ya Dilek çok... Hanım'mış bu arada Serkan'ın ablası.
0: Aa Dilek hoş geldin ne yapıyorsun? Ya bizim kıymetlimiz ya. Dilek,
1: sen seni... herkesi tanıyorsun bayağı.
0: Evet.
1: Bütün dinleyicileri.
0: Evet ama Serkan ablası...
1: Akrabalar falan değil değil mi onlar?
0: Yo, bizim aile dostumuz.
1: Ha öyle mi?
0: Yani şöyle Serkan sabah konusu var.
1: İbo nasıl unutursun diyor.
0: Ayıp ediyorsun kız unutur muyum seni?
1: İbo Allah seni... Ha yok o değilmiş. Yok yok şaka
0: ya,
1: öyle bir şey
0: süpersin,
1: yazmadı ya.
0: Şaka ya. Aynen. Ya Dilek senin burcun neydi? Serkan'ın ablası Dilek. Bizim kıymetlimiz o ya.
1: Evet.
0: Yüz analizi yapacağız. Dur Zuhal abla ya. Zuhal abla değil
1: yapacağız.
0: Mi o?
1: Yapacağız. Evet. Zuhal Önkür. Birazdan ona yüz analizi yapacağız da şu gelen mesajlar var ya istiyorsan bir oku. Şey olmasın. Ne derler? Bu sefer neden mesajlarımız okunmuyor denmesin. Bence bir şey yap abi yani. Bir mesajları oku sonra demesinler. İbrahim Elden canlı yayına giriyor mesajlarımızı okumuyor. Ben olsam mesela üzülürüm. Öyle söyleyeyim. Ben üzülürüm. Dert sağ yaparım. Ol, o efendim. Günüm güzel geçmez yani.
0: Bak doktor evet. Da dinliyor bizi.
1: Evet.
0: Doktorum selamlarımızı iletelim. Hazır mıyız? İstanbul sevgili doktor da herkese günaydın, iyi çalışmalar diliyor benim kıymetli dostum. Bir sağ bir sola, bir sağ bir sola. 300-500. Oo, çok güzel ya. Ayşenur'dan bir mesaj var. Ayşenur. Kalbimi kıran Tarık için bir şarkı istiyorum demiş. Onun için söylenecek bir söz var. Bir daha beni arama Tarık diyor. Ya Tarık ne yapmış olabilir ki bu kıza ya? Herkese selam. Ben İbrahim Elden. Instagram'dan İbrahim Elden TV. Arkadaşlar takiplerinizi bekliyorum. İbrahim Elden TV pozitif enerji. Pindirings tadında.
1: Şurada da bir mesaj gelmiş yine. Bu ne ya? Hep ayrılık mesajı geliyor sana abi.
0: Abi bilmiyorum.
1: Hayırdır?
0: Yaz geldi ondandır.
1: Okuyayım hemen. Özge yollamış Kadıköy'den. Yeni ayrıldım demiş. Erdal'mış sanırım. Sözlülermiş ayrılmışlar. Çok üzülüyorum demiş ama tavsiye bekliyor senden.
0: Ya şimdi bazı ilişkilerde şu var. Fatih, evet. Bir yuva kurmak için mücadele ediyorlar. Olmayınca evet. Da olmuyor ama üzülmenin de bir anlamı yok. Çünkü bir şey o yoksa yoktur yani anladın mı? Yani ne bileyim ben o kafadayım.
1: Bahçeli Evler'den Sema yollamış. Gerçekten İbrahim Elden doğru söylüyor demiş. İnsan okuduğu sayfayı bir daha çevirip okumamalı demiş.
0: Doğru.
1: Ne demek istiyorsun bu konuda? Ya
0: denenmişi denemeyeceksin abi. Aynen. Denenmiş bitmiş abi aynen. Ya çok iyisin Fatih Mercantaş'ı. Instagram'dan göz atın.

0: baktığımızda bir aydınlık görünüyor. Bir yol görünüyor Zuhal Hanım'a.
1: Alışveriş yolu.
0: Aynen. Bintat süpermarketlere gitmesi gerektiğine dair bir ifade görüyorum. Onun dışında tabii Zuhal Hanım biraz ev işlerine ara vermesi lazım galiba. Biraz yoğun bir şekilde ev işi yapan titiz bir hanımefendi. Bu titizliğinin vermiş olduğu yüzünde bir aydınlık var. Özellikle temizliklerinde çamaşır suyunu yoğun kullanan, yoğun bazda ve cam sili eksik etmeyen bir yüz ifadesi var. Biraz bu tarz temizlik maddelerinden uzaklaşıp bir müddet dışarıda yürüyüşe gitmeli. Bu yüz ifadesinden anladığım kadarıyla. Bir de şöyle bir şey yazıyorum. Her hafta içi her gün sabah saatler onu gösterdiğinde tok karnına İbrahim Elden yazıyoruz. Tamam mı? İbrahim Elden dinleyecek. bu şey ne? Arada bir şey çıktı.
1: Eczanelere satılmıyor.
0: Öyle bir efektin mi var? Dinlemek istiyorum bir dakika.
1: Hayır,
0: çok özür dilerim.
1: Yok vallahi benim dur. Benim değil.
0: Kim?
1: Başka
0: eczanelerde satılmayan bir şey diyor. Ne? Sen ne satıyorsun eczanelerde satılmayan bir şey mi satıyorsun? Bak yasak ona göre.
2: Evet. Eczanelerde satılmayan.
0: Senin programın anonsu mu bu? Ha? Gerçekten senin programın anonsuysa şu an kalkıp gideceğim buradan.
1: Hayır değil.
0: Ne bu o zaman?
2: Eczanelerde satılmayan.
0: Abi Allah Allah.

0: Anladın mı kanka? Veremeyiz yayını o yüzden.
1: Ha, ilaç milaç falan ne derler?
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
1: Allah Allah. Sen nasıl vaatlerde bulunuyorsun dinleyici?
0: Bak bir tane daha var bak.
2: El alem değil. Değil. Elli alem dinlesin.
1: Herkese hayırlı günler diliyorum. Mutlu haftalar. Benden buraya kadar. Bu artık tanıtımı dinledikten. Dedim İbrahim Elden, Aşkın Sesinden, İbrahim Elden'le Vites Topuzu programına mı geç? Jant kapağı.
0: Damar Express.
1: Damar Express. Evet, bu arada yorumlamamızı da yaptık. Kimi
0: Derya
1: az önce...
0: ve İlknur'a şarkı yollamadık. Büyük Kulüpten İlknur.
1: Evet. Derya ve İlknur.
0: Evet.
1: Hangi şarkıyı yollayacağız?
0: Nazan Öncel'den Aşkım Baksana Bana.
1: Aşkım. Şarkının ismi öyle değil mi? Şu an evet. Bana bakarak bunu söylemem hiç hoşuma gitmedi. İbrahim abi onu söyleyeyim yani. Ha, şarkının ismi o değil mi?
0: Evet.
1: Aa, Nazan Öncel tamam ya. Nazan Öncel severiz.
0: Yalnız İlknur'la Derya arabada giderken şarkıyı yollarken birbirlerine bakıp gülümsüyorlar.
1: Evet, şu an bu detayı niye verdiğimizi ben düşünüyorum. İnsanlar arabada giderken birbirlerine bakabilirler, gülümseyebilirler. Önemli olan ne? İbrahim Elden'i dinlerken gülümseyebilmek.
0: Oo.
1: Hayatımda yapmadığın reklamı yaptım, onu söyleyeyim sana.
0: Vallahi.
1: Evet, o zaman dinleyelim mi şarkıyı? Hadi bakalım. Yani ikili program yapıp bu şarkıyı da çalıyorsak... Efendim dinleyicilerimizin isteği, yanlış anlamayın. Evet, buyurun dinleyelim hep birlikte. Bu arada sana bir tane alkış efekti sözüm olsun. Yani bu biraz böyle tıkanmış lavabo sesi gibi değil mi? Bak. Yani biraz lavabo aç reklamına benziyor bu efekt.
3: Güzel dedim.
1: Evet. O zaman Nazan Öncel, Aşkım Baksana Bana, ardından...

görmek. Yıllardır mesela şu şarkının şu kısmını çözemedim abi. Şurada ne diyor olabilir sence? Aç bak. Aç aç. Aç sen. Aç ses. Bak. Burada ne diyor olabilir? Mak, bu

0: Makbule diye birine yazılmış bir şey mi acaba?
1: Makbule.
0: Eski şarkılarda böyle bir şey var mesela. Yonca Evcim'i bilir misin?
1: Bilmez miyim?
0: Okai Yamashika Kombamba var mesela. Okai Yamashika Kombamba, Kombamba. Ne demek acaba?
1: Acaba bir Nijerya'da bir bölge ismi mi?
0: Kabile ismi diye. Bak çok enteresan değil mi?
1: Vallahi şaşırdım. Hiç bu detaya bakmamıştım biliyor musun?
0: Evet. Yani burada belki yani kötü bir şey söylüyor da olabilir.
1: Abi ne gönderdiyse kabul edeceğiz artık.
0: Evet, Nazan Öncel çünkü.
1: Nazan yani. Öncel.
0: Bu arada severim. Astrolog arkadaşımız uyuyor galiba şu an. Değil mi? Şu an mecbur sen yorumlayacaksın İbrahim Elden. Onunla sana
1: Hayır.
0: söyleyeyim. Evet.
1: Bak ne yazmış.
0: Evet. Ha, müsait değil tamam. Ama sen şey demiştin nöbetçi astrolog bu demiştin. İstediğimiz
1: şu an
0: zaman ulaşabiliriz.
1: Ne? Bıcı bıcı yapıyormuş.
0: Anladım. Tamam çok detay vermeyelim. Sonra şampuan reklamı almak zorunda kalırız. Evet o zaman Nazan Öncel'den güzel bir şarkı dinleyelim ardından devam edelim. Bir türlü dinleyemedik zaten aralara girdik sürekli ama olsun.

0: Ya bizi 90'lara götürdün Fatih Mercan Taşı. Zaman ne çabuk geçti ya. Pindinix'in enerjisi işte, bak görüyor musun? Pindinix'le zaman hızla aktı geçti. Baksana bir sürü mesajımız var ya. Fatih Mercan Taşı, şunları okuyorum, veda edelim lütfen. Ne güzel bir yayın oldu. Enerjimiz de çok iyiydi. Teşekkürler. İknur ve sevgili Derya çok kıymetli. Gerçekten enerjileri çok güzel. Sevgili Derya çok başarılı bir basın danışmanı. Sevgili İknur, gerçek anlamda senin enerjine de bayıldım. En yakın zamanda sevgili Derya ve İknur'la bir program yapalım.
1: Zeynep Hanım demiş, ben de yorum istiyorum demiş ama vaktimiz tükendi. İnşallah bir dahaki sefere mi diyelim?
0: Tamam, aynen.
1: Aynen, bir dahaki sefere diyelim. Zuhal Hanım yollamış. Çünkü bir veda edilecek galiba, değil mi?
0: Evet, birazdan veda edeceğiz.
1: Son mesajlara bakıp hemen hızlıca. Zuhal Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ayşe Hanım'a teşekkür ediyoruz. Şengül Hanım, nasıl da güzel program... Ne? Nasıl da güzel yapıyor programı. Sanki senelerdir yapıyor arkadaş demiş. Sen o detayı ver... Evet, biz o detayı söylemedik değil mi?
0: Evet.
1: Evet, ben yaklaşık 16 yıllık bir radyo programcısıyım.
0: Çok vallahi iyisin, bravo. Ya. Şengül nasıl keşfettin ya?
1: Vallahi bravo yazmış Şengül Hanım. Bu ekip bir aşkın sesi yapalım demiş Hamdi Bey. İbo Baba çok iyisiniz.
0: Oo, çok iyi. Tamam.
1: İbo Baba çok iyisiniz. Bu ekip bir aşkın sesi yapalım demiş Hamdi Bey. Hamdi Bey tanıyor musunuz?
0: Çok kıymetlim benim.
1: Öyle mi?
0: Hatta yayından sonra onunla alakalı sana bir şey söyleyeceğim.
1: Öyle mi?
0: Hocam bizim bir de doktorumuz var. Doktor da dinliyor. Doktora da selam yollayalım.
1: Orhan Bey demiş, Allah hayrınızı versin Fatih Hoca, sen sık sık gel demiş. İbrahim'e de... Yok, İbrahim elden de gelsin. Yok, şaka. Niye gülme efekti basmıyor? Şunu bassana abi, şakul. Kerim Bey yollamış. Kayseri'den selamlar. Kerim ben demiş. Kolay gelsin.
0: Selamlar.
1: Teşekkürler. Kayseri. Sağ olun. Zeynep Yücel Hanım'a teşekkür ediyoruz.
0: İstanbul Avcılar'dan Zeynep.
1: Aysel Hanım yollamış. Aysel Hanım bizi Esenler'den dinliyor. Çok güzel. Keyifle ya. Dinledim. Enerjiniz harikaydı demiş.
0: Şerife'ye de günaydın.
1: Evet, Şerife
0: Muhsin'e
1: Hanım.
0: Muhsin'e de günaydın. Bak, göremediklerimiz
1: evet,
0: de var.
1: Muhsin. Ahmet Bey tekrardan yollamış. Çok
0: bu
1: güzel bir
0: Atalay,
1: programdı diye.
0: Atalay'ı unuttun. Yeni kitabı çıkıyor.
1: Öyle mi?
0: Aynen. Atalay'la da ormanda röportaj yapacağız.
1: Ormanda. Bu mekanı sen mi belirledin?
0: Atalay Hanım belirledi.
1: İbrahim Elden şu an yani her ben şartta de... yayın yapmayı deniyor. Ormanda.
0: Bak bir şey söyleyeceğim.
1: Deniz altında paraşütle işte uçaktan atlarken falan.
0: Dedim ki nerede yayın yapayım? Ya dedi, kuş sesleri işte, yeşillik falan. Dedim orman mı? Evet dedi, ormanda olsun.
1: Hayvanat bahçesine götür. Niye ya, ormana götürün?
0: Sarıyer'de bir yerim var, oraya götüreceğim.
1: Senin mi yerin? Hayvanat bahçen mi var senin?
0: Hayır, yok ya.
1: Müthiş yayındı gençler. Full enerji, süpersiniz demiş. Siz gelin böyle bir araya. Doktor beynim, doktor beyimize de selamlar. Doktor, Tülay Hanım yollamış.
0: Aynen, geleceğiz. Aşkın sesi. Ya bakarsınız, belki bir yarın aşkın sesi yapabiliriz ya.
1: Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonu. Emeğinize sağlık. Sevgiler demiş Dilek Hanım.
0: Çok teşekkürler Dilek. Çok teşekkürler Tülay. Sevgili Şengül çok teşekkürler. Doktor çok teşekkürler. Aynen, sen, ben, By Fire ve Fatih Mercantaş'ı bir aşkın sesi yapalım.
1: Tüy kaç kişi yok. Saydın ya? Sen bütün arkadaşlarını çağır. Tribün mü olacağız biz? Ne yapacağız? Şey mi?
0: Kanka,
1: tezahürat falan mı yapacağız?
0: Ama yapıyoruz. Aşkın sesini beraber yapıyoruz o yüzden.
1: Öyle mi? Ha. Yani şu an beraber mi yapıyoruz?
0: Hayır.
1: Şu an mı karar verdik bunu?
0: Evet.
1: Ha, anladım, tamam. Peki o zaman kapanış şarkımız ne olabilir sence?
0: Çok güzel bir şarkı seçtik. Bu kadar güzel bir yayına yakışır şarkı olsun ya. Bu arada ben hemen Bintat'tan bahsedeyim. Bintat süpermarketleri 10. Viyana, 12. Viyana ve Korneaburg şubesiyle sizlere doğru ve düzgün alışverişi ve fiyatların uygun olması da sizi heyecanlandırıyor. Bizi de. Çok yakında 22. Viyana'da olacak. Hazır mısın 22. Viyana? Bintat geliyor. Aynı zamanda Pindrinks'leri de bol bol tüketin. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindrinks bol bol için. Haydi Viyana, Pindrinks zamanı. Teşekkürler. Oo, kral, bizi bitirdin ya.
1: O zaman damarla kapatalım.
0: Hadi veda edelim. Fatih Mercan Taşı veda konuşması.
1: Çok teşekkür ediyoruz herkese. Gerçekten bizlere vakit ayırıp mesajlarınızı ulaştırdığınız için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sesimizin ulaştığı herkese, her yere mutlu hafta sonları diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek ümidiyle efendim.
0: Sevgili Fatih Bilge.
1: Dili tutun. İyi, konuşamayan radyo programcısı da İbrahim Elden yılların tecrübesi. Nazar.
0: Tam diyecektim ki.
1: Nazar.
0: Tam diyecektim ki Fatih. Şeyin böyle şakayla bir... kapat. Konuşamadım.
1: Şeyin
0: şaka oldu.
1: İbrahim Tatlıses'in öyle bir diyaloğu var ya, gözü olanın gözü çıksın inşallah diye. Bu arada İbrahim Tatlıses dedik ya, İbrahim Tatlıses'le mi kapatsak ya? Ha?
0: Olur.
1: Ne diyorsun?
0: Hangisiyle?
1: Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir.
0: Nereden aklına geldi?
1: Ne bileyim, o geldi aklıma. Başka bir şey de olabilir. Kop gel günahlarından. Kim yok bu gözlerindeki yabancı? İsmail YK'dan Allah cezanı ver. Ne, olmaz o. Neyle kapatalım?
0: Sana bırakıyorum.
1: Şimdi bana bıraktığın için sıkıntı oluyor. Ben onun için sana sordum. Yani ne olabilir mesela? Şu an Semih Cenk'le de kapatabiliriz.
0: Semih Cenk'le kapatalım.
1: Semih Cenk'le mi kapatalım?
0: Yeni şarkısıyla kapatalım ama.
1: Öyle mi? Hangisi?
0: Vur beni mi? Neydi?
1: Çok arabesk olmaz mı o ya? Ha?
0: O zaman bununla kapatalım.
1: O zaman şu an kapatmış oluyoruz. O zaman başa alayım ben bunu. Tamam mı? Aynen.
0: Şakaları bir daha yapalım mı?
1: Benim şakam bitti bu arada. Teşekkür ederim.
0: Ya süpersin ya.
1: Bütün şakalarımı yaptım. Teşekkürler.
0: Eğer sürpriz olursa yarın Aşkın Sesine gelir misin?
1: Hayır. Gelirim.
0: Vallahi.
1: Yani eğer bir sıkıntı olmazsa, bir problem olmazsa, farklı bir program olmazsa geleceğim mutlaka.
0: Gece 12'de nasıl bir farklı programın olabilir ki? Vallahi merakım.
1: Anlatamıyorum şu anda.
0: Eğer çok farklı bir programın olmazsa o saatte seni bekliyoruz.
1: Sen şimdi biraz yabancı olduğun için.
0: Teşekkürler. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Belki öncesinde de olabilir. Belki yarın. Ya yarın Aşkın Sesi var ya. Bitti ya. Yarın Aşkın Sesini herkesi bekliyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Tamam, bitti artık.

0: Biyomerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Matoga sistemi değişiyor. Avusturya'da akademik lise bitirme sınavı olan Matoga sisteminde önemli bir reform hazırlanıyor. Yeni düzenlemeye göre bitirme tezi 2027'den itibaren zorunlu olmayacak ve öğrenciler bunun yerine ek yazılı ya da sözlü sınavları seçebilecek. Ayrıca başarısız notu bulunan öğrencilerin sınava girme hakkı korunurken sözlü sınavlar için %30 asgari katılım şartı getirilecek. Reformla birlikte sınav süreçlerinde okullara daha fazla esneklik sağlanması ve bürokratik yükün azaltılması hedefleniyor. Aile yardımlarına kısıtlama. Aile yardımlarının enflasyona göre artırılmaması nedeniyle ailelerin önümüzdeki yıllarda gelir kaybı yaşayacağı açıklandı. Yapılan hesaplamalara göre 2028 yılına kadar 2 çocuklu aileler 425 avroya, 4 çocuklu ailelerse 920 avroya kadar maddi kayıp yaşayabilir. Özellikle kadınların yarı zamanlı çalışma oranı nedeniyle düzenlemeden daha fazla etkilenebileceği belirtiliyor. Uzmanlar bu durumun alım gücünü düşüreceğini ifade ediyor. Çalışan emeklilere vergi avantajı geliyor. Avusturya'da 2027'de yürürlüğe girmesi planlanan aktif emeklilik sistemiyle çalışan emekliler daha az vergi ve prim ödeyecek. Yeni düzenleme ile emeklilik yaşına ulaşan çalışanlar artık emeklilik sigortası primi ödemeyecek. Ayrıca yıllık 15 bin avroya kadar gelir vergisinden muafiyet uygulanacak. Hükümet, düzenleme ile iş gücü açığını azaltmayı ve emeklileri iş hayatında tutmayı hedefliyor. Yalnız ebeveynlere destek paketi. Avusturya hükümeti nafaka alamayan ve maddi zorluk çeken yalnız ebeveynler için 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni bir destek paketi hazırladı. Aylık net geliri 2768 euronun altında olan yalnız ebeveynler yeni sistemle çocuk başına her ay 240 euro düzenli ödeme alacak. Yetim aylığı hakkı olmayan çocuklara yılda 14 kez yatırılacak olan destek engelli çocuklar için ömür boyu, öğrenciler içinse 20 yaşına kadar sürecek. Yeni düzenlemede şiddet mağduru kadınlara öncelik verilecek. Acil durumlar masraflar için tek seferlik kriz yardımı da sunulacak. Avusturya'da 50 yaş üstü işsizlik artıyor. İş kurumu IMS verilerine göre 50 yaş üstü işsizlik oranlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Nisan 2026'da bu yaş grubundaki işsiz sayısı %12,9 artışla 3861'e ulaştı. IMS, yaşlı nüfusu yeniden istihdama kazandırmak amacıyla 2026 yılı için 6,5 milyon avroluk bütçe ayırdı. Uzun süreli işsizliği önlemek adına şirketlere maaş desteği sunulacak ve yeni eğitim programları devreye sokulacak. Bregenz en yeşil eyalet başkenti seçildi. Greenpeace tarafından yapılan araştırmaya göre Vorarlberg eyaletinin başkenti Bregenz %38,3'lük yeşil alan oranıyla Linz ve Graz'ı geride bırakarak Avusturya'nın en yeşil eyalet başkenti oldu. Araştırma şehir merkezlerindeki yeşil alanlar uydu verileriyle analiz edilerek hazırlandı. Öğretmen başvuruları tamamlandı. Avusturya'da 6500 öğretmen kadrosu için bu yıl 12900 başvuru yapıldı. Bu sayı geçen yıla göre yaklaşık 1000 arttı ve başvuruların %10'u farklı mesleklerden geldi. Eğitim Bakanlığı öğretmenlik mesleğinin daha cazip hale geldiğini belirtse de başvuruların dağılımındaki dengesizlik nedeniyle özel eğitim, ilkokul ve meslek okullarında öğretmen açığı devam ediyor. Yetkililer yıl içinde ek ilanlarla öğretmen açığının kapatılacağını belirtti. Tarihi Tuna Köprüsü kapanıyor. Avusturya'nın Krems ve Mahutern bölgelerini birbirine bağlayan 130 yıllık tarihi Tuna Köprüsü, taşıyıcı elemanlarında tespit edilen hasarlar nedeniyle 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kısmen trafiğe kapatılıyor. Motorlu araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. 19. Avusturya Kültür ve Türk Girişimcileri Fuarı başladı. Avusturya İslam Federasyonu tarafından bu yıl 19.sü düzenlenen Avusturya Kültür ve Türk Girişimcileri Fuarı, Dornbirn Messe Fuar Alanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılış programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, protokol konuşmalarında birlik, dayanışma ve toplumsal katkı vurgusu öne çıktı. Fuar kapsamında girişimciler ürünlerini tanıtırken, ziyaretçilere geleneksel Türk mutfağından lezzetler sunuldu. Balkan uyuşturucu çetesi çökertildi. Polis ekipleri Viyana'da düzenlediği operasyonla Balkan kökenli uluslararası bir uyuşturucu şebekesini çökertti. Sırbistan, Bosna Hersek, Slovenya ve Avusturya vatandaşı 8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 70 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Oyuncak silah polisi harekete geçirdi. Warrenburg eyaletinin Felkiri kentinde 12 yaşındaki bir çocuğun taşıdığı gerçek görünümlü oyuncak tabanca emniyet güçlerini alarma geçirdi. Bir görgü tanığının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri ve Kobra Özel Harekat Birimi sevk edildi. Çocuğun evinde yapılan incelemede iki oyuncak tabanca olduğu tespit edildi. Dornbirn'de otobüs kazası. Dornbirn'de meydana gelen trafik kazasında yaya geçidinden geçmeye çalışan 30 yaşındaki bir kadına belediye otobüsü çarptı. Bacağından yaralanan kadın vatandaşların müdahalesi sayesinde son anda ezilmekten kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Eurovision'a ulaşım takviyesi. Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışması süresince yoğunluğu azaltmak için toplu taşıma araçlarının seferleri artırılacak. Etkinlik süresince özellikle U2 ve U6 metro hatlarında sefer sıklığının artıracağını duyuruldu. U1, U3 ve U4 hatları gece 02.30'a kadar yaklaşık 7,5 dakikada bir çalışacak. Stadthalle çevresindeki 6, 18 ve 49 numaralı tramvay hatlarının seferleri ise 2'ye kadar uzatılacak. Tulum'da hatalı sollama kazaya sebep oldu. Aşağı Avusturya'nın Tulum bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 84 yaşındaki bir otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Seyir halindeyken iki kamyonu sollamaya çalışan sürücü o esnada sola dönüş yapan öndeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç takla atarken sürücü ağır yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı sürücü helikopterle hastaneye kaldırıldı. Zincirleme kazada 14 kişi yaralandı. Yukarı Avusturya'nın Ansfelden bölgesi yakınlarındaki A1 Batı otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Polis raporlarına göre otomobilin sert freninin ardından acil fren sistemi tırın durmasını sağladı. Arkadan gelen karavan ve tur otobüsü duramayarak tıra çarptı. Feci kazada karavanda bulunan 3 kişi ağır yaralanırken tur otobüsünün sürücüsü ve 10 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar helikopter ve ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Viyana'da yağmurlu bir gün olacak. Viyana ve çevresinde serin ve yağmurlu bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 9 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 14 derece olacağı tahmin ediliyor. Lustenau Bundesliga'ya geri döndü. Avusturya Lustenau sahasında Amstetten'i 2-1 yenerek kulüp tarihinde 3. kez Bundesliga'ya yükseldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelenin ardından taraftarlar şampiyonluğu kutladı. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM haber. Viyana FM.

Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Matura sistemi değişiyor. Avusturya'da akademik lise bitirme sınavı olan matura sisteminde önemli bir reform hazırlanıyor. Yeni düzenlemeye göre bitirme tezi 2027'den itibaren zorunda olmayacak ve öğrenciler bunun yerine ek yazılı ya da sözlü sınavları seçebilecek. Ayrıca başarısız notu bulunan öğrencilerin sınava girme hakkı korunurken sözlü sınavlar için %30 asgari katılım şartı getirilecek. Reformla birlikte sınav süreçlerinde okullara daha fazla esneklik sağlanması ve bürokratik yükün azaltılması hedefleniyor. Aile yardımlarına kısıtlama. Aile yardımlarının enflasyona göre artırılmaması nedeniyle ailelerin önümüzdeki yıllarda gelir kaybı yaşayacağı açıklandı. Yapılan hesaplamalara göre 2028 yılına kadar 2 çocuklu aileler 425 avroya, 4 çocuklu ailelerse 920 avroya kadar maddi kayıp yaşayabilir. Özellikle kadınların yarı zamanlı çalışma oranı nedeniyle düzenlemeden daha fazla etkilenebileceği belirtiliyor. Uzmanlar bu durumun alım gücünü düşüreceğini ifade ediyor. Çalışan emeklilere vergi avantajı geliyor. Avusturya'da 2027'de yürürlüğe girmesi planlanan aktif emeklilik sistemiyle çalışan emekliler daha az vergi ve prim ödeyecek. Yeni düzenleme ile emeklilik yaşına ulaşan çalışanlar artık emeklilik sigortası primi ödemeyecek. Ayrıca yıllık 15 bin avroya kadar gelir vergisinden muafiyet uygulanacak. Hükümet, düzenleme ile iş gücü açığını azaltmayı ve emeklileri iş hayatında tutmayı hedefliyor. Yalnız ebeveynlere destek paketi. Avusturya hükümeti nafaka alamayan ve maddi zorluk çeken yalnız ebeveynler için 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni bir destek paketi hazırladı. Aylık net geliri 2768 euronun altında olan yalnız ebeveynler yeni sistemle çocuk başına her ay 240 euro düzenli ödeme alacak. Yetim aylığı hakkı olmayan çocuklara yılda 14 kez yatırılacak olan destek engelli çocuklar için ömür boyu, öğrenciler için ise 20 yaşına kadar sürecek. Yeni düzenlemede şiddet mağduru kadınlara öncelik verilecek. Acil durumlar masraflar için tek seferlik kriz yardımı da sunulacak. Avusturya'da 50 yaş üstü işsizlik artıyor. İş kurumu IMS verilerine göre 50 yaş üstü işsizlik oranlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Nisan 2026'da bu yaş grubundaki işsiz sayısı %12,9 artışla 3861'e ulaştı. IMS, yaşlı nüfusu yeniden istihdama kazandırmak amacıyla 2026 yılı için 6,5 milyon avroluk bütçe ayırdı. Uzun süreli işsizliği önlemek adına şirketlere maaş desteği sunulacak ve yeni eğitim programları devreye sokulacak. Bregenz en yeşil eyalet başkenti seçildi. Greenpeace tarafından yapılan araştırmaya göre Vorarlberg eyaletinin başkenti Bregenz %38,3'lük yeşil alan oranıyla Linz ve Graz'ı geride bırakarak Avusturya'nın en yeşil eyalet başkenti oldu. Araştırma şehir merkezlerindeki yeşil alanlar uydu verileriyle analiz edilerek hazırlandı. Öğretmen başvuruları tamamlandı. Avusturya'da 6500 öğretmen kadrosu için bu yıl 12900 başvuru yapıldı. Bu sayı geçen yıla göre yaklaşık 1000 arttı ve başvuruların %10'u farklı mesleklerden geldi. Eğitim Bakanlığı öğretmenlik mesleğinin daha cazip hale geldiğini belirtse de başvuruların dağılımındaki dengesizlik nedeniyle özel eğitim, ilkokul ve meslek okullarında öğretmen açığı devam ediyor. Yetkililer yıl içinde ek ilanlarla öğretmen açığının kapatılacağını belirtti. Tarihi Tuna Köprüsü kapanıyor. Avusturya'nın Krems ve Mauthern bölgelerini birbirine bağlayan 130 yıllık tarihi Tuna Köprüsü, taşıyıcı elemanlarında tespit edilen hasarlar nedeniyle 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kısmen trafiğe kapatılıyor. Motorlu araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. 19. Avusturya Kültür ve Türk Girişimcileri Fuarı başladı. Avusturya İslam Federasyonu tarafından bu yıl 19.sü düzenlenen Avusturya Kültür ve Türk Girişimcileri Fuarı, Dornbirn Messe Fuar Alanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılış programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, protokol konuşmalarında birlik, dayanışma ve toplumsal katkı vurgusu öne çıktı. Fuar kapsamında girişimciler ürünlerini tanıtırken, ziyaretçilere geleneksel Türk mutfağından lezzetler sunuldu. Balkan uyuşturucu çetesi çökertildi. Polis ekipleri Viyana'da düzenlediği operasyonla Balkan kökenli uluslararası bir uyuşturucu şebekesini çökertti. Sırbistan, Bosna Hersek, Slovenya ve Avusturya vatandaşı 8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 70 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Oyuncak silah polisi harekete geçirdi. Warrenburg eyaletinin Felkirk kentinde 12 yaşındaki bir çocuğun taşıdığı gerçek görünümlü oyuncak tabanca emniyet güçlerini alarma geçirdi. Bir görgü tanığının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri ve Kobra Özel Harekat Birimi sevk edildi. Çocuğun evinde yapılan incelemede iki oyuncak tabanca olduğu tespit edildi. Dornbirn'de otobüs kazası. Dornbirn'de meydana gelen trafik kazasında yaya geçidinden geçmeye çalışan 30 yaşındaki bir kadına belediye otobüsü çarptı. Bacağından yaralanan kadın vatandaşların müdahalesi sayesinde son anda ezilmekten kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Eurovision'a ulaşım takviyesi. Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışması süresince yoğunluğu azaltmak için toplu taşıma araçlarının seferleri artırılacak. Etkinlik süresince özellikle U2 ve U6 metro hatlarında sefer sıklığının artıracağını duyuruldu. U1, U3 ve U4 hatları gece 02:30'a kadar yaklaşık 7,5 dakikada bir çalışacak. Stadthalle çevresindeki 6, 18 ve 49 numaralı tramvay hatlarının seferleri ise 2'ye kadar uzatılacak. Tulum'da hatalı sollama kazaya sebep oldu. Aşağı Avusturya'nın Tulum bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 84 yaşındaki bir otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Seyir halindeyken iki kamyonu sollamaya çalışan sürücü o esnada sola dönüş yapan öndeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç takla atarken sürücü ağır yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı sürücü helikopterle hastaneye kaldırıldı. Zincirleme kazada 14 kişi yaralandı. Yukarı Avusturya'nın Ansfelden bölgesi yakınlarındaki A1 Batı otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Polis raporlarına göre otomobilin sert freninin ardından acil fren sistemi tırın durmasını sağladı. Arkadan gelen karavan ve tur otobüsü duramayarak tıra çarptı. Feci kazada karavanda bulunan 3 kişi ağır yaralanırken tur otobüsünün sürücüsü ve 10 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar helikopter ve ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Viyana'da yağmurlu bir gün olacak. Viyana ve çevresinde serin ve yağmurlu bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 9 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 14 derece olacağı tahmin ediliyor. Lustenau Bundesliga'ya geri döndü. Avusturya Lustenau sahasında Amstetten'i 2-1 yenerek kulüp tarihinde 3. kez Bundesliga'ya yükseldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelenin ardından taraftarlar şampiyonluğu kutladı. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Viyana FM.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

görmezden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söküttüm intiharı. Dert yalnız gece.

yerden gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: Biyonev'den. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Matura sistemi değişiyor. Avusturya'da akademik lise bitirme sınavı olan matura sisteminde önemli bir reform hazırlanıyor. Yeni düzenlemeye göre bitirme tezi 2027'den itibaren zorunlu olmayacak ve öğrenciler bunun yerine ek yazılı ya da sözlü sınavları seçebilecek. Ayrıca başarısız notu bulunan öğrencilerin sınava girme hakkı korunurken sözlü sınavlar için %30 asgari katılım şartı getirilecek. Reformla birlikte sınav süreçlerinde okullara daha fazla esneklik sağlanması ve bürokratik yükün azaltılması hedefleniyor. Aile yardımlarına kısıtlama. Aile yardımlarının enflasyona göre artırılmaması nedeniyle ailelerin önümüzdeki yıllarda gelir kaybı yaşayacağı açıklandı. Yapılan hesaplamalara göre 2028 yılına kadar 2 çocuklu aileler 425 avroya, 4 çocuklu ailelerse 920 avroya kadar maddi kayıp yaşayabilir. Özellikle kadınların yarı zamanlı çalışma oranı nedeniyle düzenlemeden daha fazla etkilenebileceği belirtiliyor. Uzmanlar bu durumun alım gücünü düşüreceğini ifade ediyor. Çalışan emeklilere vergi avantajı geliyor. Avusturya'da 2027'de yürürlüğe girmesi planlanan aktif emeklilik sistemiyle çalışan emekliler daha az vergi ve prim ödeyecek. Yeni düzenleme ile emeklilik yaşına ulaşan çalışanlar artık emeklilik sigortası primi ödemeyecek. Ayrıca yıllık 15 bin avroya kadar gelir vergisinden muafiyet uygulanacak. Hükümet, düzenleme ile iş gücü açığını azaltmayı ve emeklileri iş hayatında tutmayı hedefliyor. Yalnız ebeveynlere destek paketi. Avusturya hükümeti nafaka alamayan ve maddi zorluk çeken yalnız ebeveynler için 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni bir destek paketi hazırladı. Aylık net geliri 2768 euronun altında olan yalnız ebeveynler yeni sistemle çocuk başına her ay 240 euro düzenli ödeme alacak. Yetim aylığı hakkı olmayan çocuklara yılda 14 kez yatırılacak olan destek engelli çocuklar için ömür boyu, öğrenciler içinse 20 yaşına kadar sürecek. Yeni düzenlemede şiddet mağduru kadınlara öncelik verilecek. Acil durumlar masraflar için tek seferlik kriz yardımı da sunulacak. Avusturya'da 50 yaş üstü işsizlik artıyor. İş kurumu IMS verilerine göre 50 yaş üstü işsizlik oranlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Nisan 2026'da bu yaş grubundaki işsiz sayısı %12,9 artışla 3861'e ulaştı. IMS, yaşlı nüfusu yeniden istihdama kazandırmak amacıyla 2026 yılı için 6,5 milyon avroluk bütçe ayırdı. Uzun süreli işsizliği önlemek adına şirketlere maaş desteği sunulacak ve yeni eğitim programları devreye sokulacak. Bregenz en yeşil eyalet başkenti seçildi. Greenpeace tarafından yapılan araştırmaya göre Vorarlberg eyaletinin başkenti Bregenz %38,3'lük yeşil alan oranıyla Linz ve Graz'ı geride bırakarak Avusturya'nın en yeşil eyalet başkenti oldu. Araştırma şehir merkezlerindeki yeşil alanlar uydu verileriyle analiz edilerek hazırlandı. Öğretmen başvuruları tamamlandı. Avusturya'da 6500 öğretmen kadrosu için bu yıl 12900 başvuru yapıldı. Bu sayı geçen yıla göre yaklaşık 1000 arttı ve başvuruların %10'u farklı mesleklerden geldi. Eğitim Bakanlığı öğretmenlik mesleğinin daha cazip hale geldiğini belirtse de başvuruların dağılımındaki dengesizlik nedeniyle özel eğitim, ilkokul ve meslek okullarında öğretmen açığı devam ediyor. Yetkililer yıl içinde ek ilanlarla öğretmen açığının kapatılacağını belirtti. Tarihi Tuna Köprüsü kapanıyor. Avusturya'nın Krems ve Mauthern bölgelerini birbirine bağlayan 130 yıllık tarihi Tuna Köprüsü, taşıyıcı elemanlarında tespit edilen hasarlar nedeniyle 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kısmen trafiğe kapatılıyor. Motorlu araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. 19. Avusturya Kültür ve Türk Girişimcileri Fuarı başladı. Avusturya İslam Federasyonu tarafından bu yıl 19.sü düzenlenen Avusturya Kültür ve Türk Girişimcileri Fuarı, Dornbirn Messe Fuar Alanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılış programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, protokol konuşmalarında birlik, dayanışma ve toplumsal katkı vurgusu öne çıktı. Fuar kapsamında girişimciler ürünlerini tanıtırken, ziyaretçilere geleneksel Türk mutfağından lezzetler sunuldu. Balkan uyuşturucu çetesi çökertildi. Polis ekipleri Viyana'da düzenlediği operasyonla Balkan kökenli uluslararası bir uyuşturucu şebekesini çökertti. Sırbistan, Bosna Hersek, Slovenya ve Avusturya vatandaşı 8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 70 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Oyuncak silah polisi harekete geçirdi. Vorarlberg eyaletinin Felkiri kentinde 12 yaşındaki bir çocuğun taşıdığı gerçek görünümlü oyuncak tabanca emniyet güçlerini alarma geçirdi. Bir görgü tanığının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri ve Kobra Özel Harekat Birimi sevk edildi. Çocuğun evinde yapılan incelemede iki oyuncak tabanca olduğu tespit edildi. Dornbirn'de otobüs kazası. Dornbirn'de meydana gelen trafik kazasında yaya geçidinden geçmeye çalışan 30 yaşındaki bir kadına belediye otobüsü çarptı. Bacağından yaralanan kadın vatandaşların müdahalesi sayesinde son anda ezilmekten kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Eurovision'a ulaşım takviyesi. Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışması süresince yoğunluğu azaltmak için toplu taşıma araçlarının seferleri artırılacak. Etkinlik süresince özellikle U2 ve U6 metro hatlarında sefer sıklığının artıracağını duyuruldu. U1, U3 ve U4 hatları gece 02.30'a kadar yaklaşık 7,5 dakikada bir çalışacak. Stadthalle çevresindeki 6, 18 ve 49 numaralı tramvay hatlarının seferleri ise 2'ye kadar uzatılacak. Tulum'da hatalı sollama kazaya sebep oldu. Aşağı Avusturya'nın Tulum bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 84 yaşındaki bir otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Seyir halindeyken iki kamyonu sollamaya çalışan sürücü o esnada sola dönüş yapan öndeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç takla atarken sürücü ağır yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı sürücü helikopterle hastaneye kaldırıldı. Zincirleme kazada 14 kişi yaralandı. Yukarı Avusturya'nın Ansfelden bölgesi yakınlarındaki A1 Batı otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Polis raporlarına göre otomobilin sert freninin ardından acil fren sistemi tırın durmasını sağladı. Arkadan gelen karavan ve tur otobüsü duramayarak tıra çarptı. Feci kazada karavanda bulunan 3 kişi ağır yaralanırken tur otobüsünün sürücüsü ve 10 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar helikopter ve ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Viyana'da yağmurlu bir gün olacak. Viyana ve çevresinde serin ve yağmurlu bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 9 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 14 derece olacağı tahmin ediliyor. Lustenau Bundesliga'ya geri döndü. Avusturya Lustenau sahasında Amstetten'i 2-1 yenerek kulüp tarihinde 3. kez Bundesliga'ya yükseldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelenin ardından taraftarlar şampiyonluğu kutladı. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
1: Viyana FM.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer, Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum seni. İşte böyle.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.